0: Örneğin Hazreti Zeynep deri işlemeciliği yapmakta, gelirini de sadaka olarak dağıtmaktaydı. Eşlerinin her biri için müstakil bir oda yaptırmıştı. Her oda ihtiyaçlarını karşılayacak temel unsurları ihtiva etmekteydi. Sevgili Peygamberimiz eşleriyle birlikte vakit geçirmeye özen gösterirdi. Sırayla her gece bir eşinin evinde kalır, ayrıca her sabah mescitten çıktıktan sonra ve her ikindi vakti namaz kıldıktan sonra eşlerinin her birine teker teker uğrardı. Ailenin bir araya gelmesini sağlamak amacıyla da her akşam Resulullah o gece kimin yanında kalacaksa bütün hanımları topluca oraya gelirler, sohbet ederlerdi. Önemli kararlar alırken eşlerinden fikir alır, onların tavsiyelerini dinlerdi. Sevgili Peygamberimiz sözleriyle ve fiilleriyle eşlerine karşı sevgisini dile getirirdi. Eşlerinin faziletlerinden bahseder, dizine bastırarak bineğe bindirir, kendisine yapılan yemek davetine hanımlarıyla katılır, ağlayan eşinin gözyaşlarını elleriyle silerek teselli ederdi. Üzüntülerini ve sevinçlerini eşleriyle paylaşırdı. Eşlerinin akrabalarıyla ve yakınlarıyla da ilgilenir, onlara hatır sormayı ve iltifatı ihmal etmezdi. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "En hayırlınız, ailesi için en hayırlı olandır. Bense aranızda ailesine karşı en hayırlı olanınızım." Peki sevgili dostlar, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir babaydı? Hazreti Peygamber sevecen, ilgili, hassas, şefkatli, sabırlı, fedakar, merhametli, çocuklarıyla çocuklaşabilen, bir hariç bütün evlatlarının acısını görmüş, yüreği yanık bir babaydı. Çocuklarını çok severdi. Sevgisini sözleriyle ve davranışlarıyla gösterirdi. Örneğin kızı Hazreti Fatma için bir keresinde şöyle demişti: "Fatma benim bir parçamdır. Onu inciten şey beni de incitir." Çocuklarına karşı saygılı ve özenli davranırdı. Ziyaretine geldiklerinde onları karşılar, öper, yanına oturturdu. Zaman zaman kendisi de onları ziyaret ederdi. Çocuklarına güzel isimler koyardı. İsimlerini koyarken çocuklarının kulağına ezan okurdu. Çocuklarının eğitimine önem verirdi. Çocuklar konuşmaya başladığında bazı ayetleri tekrarlatarak okuturdu. Çocukların hatalarına karşı hoşgörülüydü. Hatalarını düzeltmek için azar, tenkit, tahkir, surat ekşitme gibi yollara başvurmazdı. Hazreti Enes, Peygamber Efendimiz'e 10 yıl boyunca hizmet ettiğini, kendisine bir kere olsun "Niçin böyle yaptın, şöyle yapsaydın ya" şeklinde eleştirmediğini anlatır. Çocuklarının terbiyesinde kesinlikle yalana yer vermezdi sevgili Peygamberimiz. Ağlayan çocuğuna yapılmayacak veya verilmeyecek şeyler vaat eden ya da onu yapmayacakları şeylerle korkutan anne babaları uyarır, bütün bunların haram olduğunu ifade ederdi. Çocuklarının sosyalleşmesine zemin hazırlar, bayram, düğün, ziyafet, cami cemaati gibi ortamlarda aile dışı çeşitli insanlarla karşılaşmalarını sağlardı. Çocuklarıyla şakalaşır, oyun oynardı. Onların dertleriyle ilgilenirdi. Çocuklarının üzülmelerine dayanamaz, onları kıranların kendisini de üzeceklerini söylerdi. Çocuklarını daima iyiliğe teşvik ederdi. Gece namaza kalktığında onları da uyandırır, daima iyilik yapmaları, ahiret yurdu için hazırlanmaları gerektiğini söyler, yarın kıyamet gününde "Ben sizler için bir şey yapamam" derdi. Erkek ve kız çocukları arasında ayrım yapmazdı. Çocuklarının geçimi konusunda sorumluluklarını yerine getirir, "Allah'ım, Muhammed ailesine geçinecek kadar rızık ihsan eyle" diye dua ederdi. Ayrıca ailesini her türlü aşırılık, lüks, israf ve cimrilik, dünya malına düşkünlükten sakındırırdı. Peki sevgili dostlar, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir dedeydi? Peygamber Efendimiz sevecen, şakacı, hoşgörülü, ağzı dualı, şefkatli, öpüp koklayan, candan, sımsıcak, seven ve sevilen bir dedeydi. Torunlarıyla onlar daha doğmadan ilgilenmeye başlardı. Örneğin Hazreti Fatma'nın ilk doğumu yaklaştığında ona sık sık uğramış, halini hatırını sormuş. Çocuk doğunca bana haber vermeden çocuğa hiçbir şey yapmayın diye tembihte bulunmuştu. Çocuklarına, torunlarına ve çevresindeki bütün çocuklara doğdukları andan itibaren gereken özeni gösterirdi. Kulaklarına ezan ve kamet okuyarak isim koyardı. İlk 7 gün içinde sünnet ettirilmesi, ilk saçının ağırlığınca sadaka verilmesi, akika kurbanı kesilmesi gibi hususlarla bizzat ilgilenirdi. Torunlarını okşar, sever, öperdi. Çocukların ağlamasına aldırmazlık etmezdi. Namaz kıldırırken bir çocuk ağlaması işitse, annesinin de namazda olacağını düşünerek en kısa surelerle namazı tamamlardı. Çocuklara kötü davranan birilerini görünce onları uyarırdı. Korumasız ve güçsüz olan çocuklara merhamet etmeleri gerektiğini ashaba öğütlerdi. Torunlarının isteklerini yerine getirmeye özen gösterir, onlarla oyunlar oynardı sevgili peygamberimiz. Hatta torunları kucağındayken mescide gelir, namaz kılarken bile onlarla ilgilenirdi. Sevgili dostlar, bugün programımızın içerisinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den davranış örneklerini kulaklarınıza ulaştırdık. Bir sonraki programımızda bu konuyla ilgili muhabbetimize devam edeceğiz. Zaman ayırdığınız için, kulak verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir

kırılmazdır o, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar, sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Hüsnü Hal. Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen? Yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde? Ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz? Yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize. Bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil. İçinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil. Saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil. Kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı fakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale?

gördüm. Serilmiş zemine Sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı Seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia gitti şehidim vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

Ahde vefa, söze sadakat. Enes bin Malik şöyle demiştir: Allah'ın peygamberi bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyeninse dini yoktur. Ashabtan Enes bin Nadr Bedir gazvesine katılamamıştı. Buna çok üzülmüş, Allah Resulullah'la birlikte bir savaşta bulunmamı nasip ederse ne yapacağımı görecektir diyerek duygularını ifade etmişti. Aslında bu Allah'a ve Allah adına verilmiş bir sözdü. Enes sonraki yıl Resulullah'la birlikte Uhud Savaşı'na katıldı. Okçuların yerlerini terk etmesi üzerine yaşanan kargaşada Resulullah'ın öldüğü haberi yayılmış ve Müslümanlar kaçışmaya başlamıştı. Enes verdiği sözü tutmanın bilinciyle gözünü bile kırpmadan müşriklerin üzerine yürüdü. Sa'd bin Muaz ona nereye gittiğini sorduğunda Enes'in cevabı, "Cennetin kokusu ne kadar hoş, Uhud'un gerisinden bu kokuyu alabiliyorum," oldu. O korkusuzca ilerlemeye devam etti. Savaştı ve şehit oldu. Öyle ki vücudu 80'den fazla yara almış ve kız kardeşi onu parmak uçlarından tanıyabilmişti. Enes bin Nadr verdiği sözü tutmuş, Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'de Enes bin Nadr gibi yiğitlere övgü yağdırmıştı. En'am suresindeki Allah'a verdiğiniz sözü tutun hitabının anlamını kavrayan Müslümanlar, Allah'a ve Resulüne verilen sözlerin yerine getirilmeye en layık olan ahitler olduğunun bilincindedirler. Allah'a verilen söz, o ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda, evet şahit olduk ki Rabbimizsin şeklinde verilen cevapta yatmaktadır. Kelime-i tevhid veya kelime-i şehadetle yenilenen ve kalu beladan beri Müslümanım ifadesiyle dinimizde yer edinen bu ahit, can ve malla veya maddi manevi türlü fedakarlıklar gerektirmektedir. Müslümanlar bu özverinin farklı örneklerini tarih boyunca ortaya koymuşlardır. Zira bilmektedirler ki bu söze sadakat ve ahde vefa, Yüce Rabbimiz tarafından özel olarak ödüllendirilecektir. Verilen söz vefayı gerektirir. Bu bağlamda Peygamberimiz hutbelerinde emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur buyurmuştur. Allah ve Resulüne verilen sözse ayrıcalıklıdır. Daha fazla hassasiyet gerektirir. Ancak sözün kime verildiği değil, bizzat sözün kendisinin esas olduğu, söz verildiyse, antlaşma yapıldıysa, mutlaka sözün yerine getirilmesi, antlaşmaya uyulması gerektiğini öğretir Allah Resulü bize. Şu örnek, bu öğretinin en güzel örneklerinden biridir. Hazreti Peygamber Mekkeli müşriklerle 10 yıllığına Hudeybiye Antlaşması'na imza atmıştı. Antlaşma gereği Mekkelilerden Hazreti Peygamber'e sığınanların İslam'ı kabul etmiş olsalar dahi Mekkelilere geri verileceğine dair bir madde vardı. Kureyş asıllı olmasına rağmen Müslüman olduğu için tutuklanan Ebu Basir, kavminin elinden kaçıp Medine'ye gelerek Hazreti Peygamber'e sığınmıştı. Hudeybiye Antlaşması'na dayanarak Ebu Basir'in iadesi istenir. Hazreti Peygamber Ebu Basir'e antlaşma gereğince kendisini teslim etmek zorunda olduğunu söyler. Ebu Basir kendisine işkence edileceğini belirterek Mekkelilere teslim edilmemesini ister. Bunun üzerine Hazreti Peygamber tarihe yazılacak şu sözleri söyler: "Ey Ebu Basir, bildiğin gibi biz bu kavme bir söz verdik. Dinimize göre bize ahde vefasızlık yapmak yaraşmaz." Sonra da Ebu Basir'i teselli eder ve Allah'ın ona mutlaka bir çıkış yolu göstereceğini belirtir.
Mekke'den gelen elçilerle yola çıkan Ebu Basir, mola verdikleri sırada elçilerden birinin kılıcını alır ve onu öldürür. Kendisinin de öldürüleceğini anlayan diğeri ise kaçıp Medine'ye gider. Hazreti Peygamber'e sığınır ve olanları anlatır. Çok geçmeden Ebu Basir de çıka gelir ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın peygamberi, Allah sana ahdini yerine getirtti, beni onlara verdin. Sonra da Allah beni onlardan kurtardı," der. Ardından öldürdüğü adamın eşyalarını, binitini ve kılıcını kastederek, "Ya Resulallah, bunların beşte birini ayırıp al," der. Hazreti Peygamber ise, "Eğer bunun beşte birini alırsam, onlarla anlaştığım konuda kendilerine verdiğim sözü yerine getirmediğimi düşünürler," buyurur. Hazreti Peygamber'in, "Hayret, adam yanında birileri daha olsa harbi kızıştıracak," dediğini işiten Ebu Basir, yapılan antlaşma gereği Hazreti Peygamber'in kendisini yeniden iade edeceğini anlayıp Medine'yi terk eder. Ebu Basir'in getirdiği ganimeti dolaylı olarak da olsa antlaşmaya muhalefet olarak değerlendiren Allah Resulü, müşriklerden kaçan kişinin sığınma talebini de kabul etmemiştir. Böylece doğrudan ve dolaylı olarak antlaşmaya aykırı davranışlardan kaçınılması gerektiğini göstermiştir. Hatta kim bir zımmiyi, yani antlaşmalı bir gayrimüslim vatandaşı antlaşmalıyken öldürürse Allah ona cenneti haram kılar buyurmak suretiyle de antlaşmaya muhalefet eden kişinin cehennemle cezalandırılacağına dikkatleri çekmiştir. Yazılı bir antlaşma, yemin edilmiş bir vaat ya da verilmiş bir söz şüphesiz vefayı gerektirmektedir. Açık vaat ve antlaşmaların yanında elçilere dokunmamak, kendilerine sığınan insanları düşmana teslim etmemek gibi hususlara da sadakat şarttır. Nitekim Bedir'de esir düşen Peygamberimizin amcası Abbas bin Abdülmuttalib'in fidyesini getirmek üzere Medine'ye gelen ve aslında Bedir'den önce Müslüman olduğu halde Medine'ye gelinceye kadar bunu gizleyen Ebu Rafi, Medine'de kalmak istemiştir. Ancak Resulullah ona ahdi bozamayacağını, elçileri de alıkoyamayacağını, geri dönmesi gerektiğini bildirir. Dilerse sonra gelebileceğini söyler. Çünkü Allah Resulü, kadim zamanlardan beri devletler arası hukukta bir teamül olan elçilere dokunmama veya onları alıkoymama ilkesini kendi imzaladığı bir antlaşma olarak görmüştür. Dolayısıyla yanlış anlamalara yol açacak bir davranış olacağı için Ebu Rafi'nin arzu ve rızasına rağmen Medine'de kalmasına izin vermemiştir. Zira Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi verilen söz mesuliyet doğurur ve verilen sözden dönmek, fasıkların yapılan ahitlere riayet etmekse müminlerin en belirgin vasıflarındandır. Söz vermenin ağır bir sorumluluk olduğunu belirten Hazreti Peygamber, gereği yerine getirilmeyen sözü kişinin üzerindeki münafıklık alameti olarak zikretmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'de basit menfaatler nedeniyle verdiği sözden dönenlerin, yerine getirme düşüncesi olmaksızın vaatte bulunanların Allah'ın gazabına uğrayacağı bildirilmiştir. Bununla beraber Peygamberimiz yerine getirme düşüncesiyle verilen sözün yapılamasa bile bir sorumluluk doğurmadığını ifade etmiştir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: sabır kuşu bütün kuşlardan daha hayırlı uçar. Cenab-ı Hak yüz binlerce faydalı deva yarattı. Fakat insanoğlu sabır gibi faydalı bir deva görmedi. Ama dikkatli ol. Kolay bir iş senin sabırsızlığın yüzünden zorlaşabilir. Merak ettiğin, arzu ettiğin şeyi çok sormadıkça, düşünmedikçe o şey sana daha çabuk ulaşır. Ey aziz dost, iyi bil ki sabır acıdır fakat meyvesi tatlı. Sabır her yerde insana sığınak olur. Her gamı, her kederi giderir. Sabret. Zira sabırla güçlük kalkar ve sabır ferahlığın anahtarı oluverir. Sabır Hakk'ın adıyla beraber geçiyor. Vel Asr suresinin sonunu oku da gör. Cenab-ı Hak yüz binlerce kimya yarattı ama sabır kimyasına benzer var mı?
1: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziyan.

ای نوین نسخه مجموعه راز، گنجه بحچه ناز و نیاز، ایلمه کمسیه عرض حاجت، olma ham geçte bağrı minnet. Ey sır kitabının yepyeni nüshası, ey naz ve niyaz bahçesinin goncesi evladım. Hiç kimseye halini arz etme de, minnet ve töhmet yükü altında bükülme.

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan. Ve günahlar vardır, bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır, İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği, Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup, kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kalpler arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller, yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe,
yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

0: Kur'an'ın temel konuları.
1: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Kur'an'ın temel konularından 6. cüzde devam ediyoruz. İslam toplumu bilinç eğitimiyle yükselir. Aşırılıktan kaçınıp dengeli üretenler ve tüketenler, dengeli bir ümmet olma yolunda 5. adımı atmış olurlar. 6. cüzde Nisa suresinin son tarafı ve Maide suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz attığımızda ilk mesaj orta yol bilinci. İsterseniz biraz detaya bakalım. İfrat ve tefritten kaçınmak. Nisa suresinin ortalarındaki bazı ahkam konularından sonra bu cüzde de Yahudi ve Hristiyanların ahkamla ilgili hataları sıralanır ve Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenir. Yahudiler peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar. Kitaplarının hükmünü terk ettiler. Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberleri öldürmeye çalıştılar ve suikastler düzenlediler. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı uç yorumlar yaptılar. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hazreti İsa'ya haşa Tanrı'nın oğlu dediler. 6. cüzdeki ikinci mesajsa helal gıda bilinci. Maide suresinin baş tarafında helal ve haram konuları özetlenmektedir. Mesela behimetül enam denilen, yani davar, sığır ve deve cinsi hayvanlar helal ama ihramda kara avı yapmak haramdır. Allah'ın yeryüzündeki sembollerine, mesela Kabe tevhidin sembolü, kurban Allah'a yakınlığın sembolü, ayrıca savaşın haram olduğu aylara karşı saygılı olmak ve onların kutsallığına, saygınlığına halel getirmemek gerekir. Leş, akıcı kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına, mesela putlar adına kesilen hayvanların eti haramdır. Eti yenen hayvanlar bir yerden düşerek, boğularak, boğazlanarak ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölmesi durumunda bunların etleri de haramdır. Yani anlaşılıyor ki ölmeden önce yetişip kesilen helaldir. Eğitimli av hayvanlarının tuttuklarını yemek helaldir. Hayvanı avın üzerine gönderirken besmele çekmek gerekir. Ehli kitabın kestikleri helaldir. Onların kadınlarıyla evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınlarla evlenmek eftaldir. 6. cüzdeki 3. mesajsa denge bilinci, yani orta bir ümmet olma. Maide suresinin sonraki bölümlerinde ise bazı ahkam konuları açıklanmaktadır. Abdest, gusül, teyemmüm, şahitlik, cihat, kısas ve irtidat gibi. Ayrıca iman, ibadet ve adalet gibi hükümleri terk eden önceki ümmetlerin sapmaları aktarılır. Bu sapmaların sonunda Allah'ın gazabına ve lanetine uğradıkları gerçeği hatırlatılır. Evet, 6. cüzdeki 3 mesaj bunlardı. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Altıncı cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağı başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırı aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle. Dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından, Allah elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden, halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Başkası ona benzer kılındığı için şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok

kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler. Namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine, onu ilmiyle, ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik ederler. Ve şahit olarak Allah yeterlidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar, şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri, Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Tanrı üçtür demeyin, bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler. Büyüklenerek O'na kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendilerine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye
Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helal saymamanız şartıyla size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haram aya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını dileyerek Beytülharam'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla, henüz canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kafirler dininize karşı mücadelede ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup, Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların, sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek, üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse, ameli kesinlikle boşa gider. O, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman, yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya İçinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursanız bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere
ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 12'de nakip, temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden, Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan düşmanlığı ve kini soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, onları dosdoğru bir yola iletir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki, eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse, kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Zira O, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar yaptı ve alemlerde hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki yiğit adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminlerseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz.
Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada

oturacağız dediler. Musa, Rabbim ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim dedi. O da dedi ki, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diliyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim dedi, ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz, onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da, onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların, ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası, ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tevbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. O'na yaklaşmaya vesile arayın ve O'nun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa erisiniz. Kafir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için O'nu kurtuluş fidyesi olarak verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tevbe eder ve halini düzeltirse bilsin ki Allah onun tevbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın. Eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir.
ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. Kendilerini Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin, Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta İsrailoğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş. Yaralamalarda da kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil'e tabi olanlar da Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların kendileridir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları denetleyici olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi size tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek, onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar. İman edenler de sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiş, sonuçta hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar.
İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, peygamberidir, bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap! Biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür. Yahudiler Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlığı ve kini saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allahsa bozguncuları sevmez. Şayet ehli kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsalardı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Onlardan birçoğunun yaptıkları işlerse pek kötüdür. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça, tuttuğunuz yol, yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah
Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilinmeli ki, her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanları elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hala Allah'a tevbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, Hakk'ın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Onlardan birçoğunun inkarcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkarcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Günün duası.
1: Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam okuyacağım duaları öğretseniz de okusam," dediğinde Peygamber Efendimiz sabah, akşam ve yatınca şu duayı okumasını tavsiye etmişti. Gökleri ve yeri, görünen ve görünmeyen alemleri yaratan Allah'ım, ey her şeyin Rabbi ve sahibi, senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanların ve onun ortaklarının şerrinden sana sığınırım.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ruh bir adamın yüzüne tatlı tatlı gülerse, gönülde bulunan kendisinden memnunsa, o adama halkın surat asmasından, ekşi yüz göstermesinden ne zarar gelir? Ruh bir adamın gözünden öperse, o adam felekten, feleğin öfkesinden gam yer mi? Mehtaplı bir gecede köpeklerden ve onların havlamasından ayın ne korkusu olur? Köpek kendi vazifesini yapar, ay da yüzündeki nuru yerlere yayar. Köpeğin havlaması hiç ayın kulağına değer mi? Hele o ay Allah'ın has kulu olursa.

Herkes kendi işini görür. Su, çerçöp hatırı için kendi saflığını bırakmaz. Çöp, çöp olarak suyun üstünde akar gider. Duru suda bulanmadan akar durur.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

0: El-Vali. Alemlerde olan biten her şeyi her an gören, idare eden, her şey üzerinde hükmü geçen. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın üzerinde hükmü geçerli olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bakan, gözeten, yöneten, egemenlik yetkisini kullanan, idare eden anlamlarındaki veli kelimesinden türeyen vali esması, varlıklara yakın, üzerlerinde hüküm sahibi yönetici anlamına gelir. Allah, yarattığı aleme hükmetmeye en layık, en güvenilir, en adil ve merhametli olandır. Hükmediciliğine hiç kimsenin göz kulak olmasına ihtiyacı olmayan, varlıklar üzerindeki hükmünü kötüye kullanmayandır. Peki, Rabbimin beni yönetmesi, hükmünün üzerimde geçerli olması benim için iyi midir, kötü müdür? Elimi kolumu bağlayıp beni sınırlandırır mı, yoksa bana gerçek bir özgürlük alanı sağlar mı? Allah'ın benim valim olmasının hikmeti nedir? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanlar topluluk halinde yaşamaya başladıkları günden beri, her toplumda güvenliğin ve düzenin sağlanabilmesi için kendilerine bir yönetici seçerler. Toplumdaki herkes o yöneticinin toplumun iç yapısını bilen, akıllı, ferasetli, güvenilir ve adaletli olmasını ister. Yöneten kimsenin haksızlık yapmasına razı olmaz. Toplumda olan biteni yakından takip etmesini, gerektiğinde müdahale edip durumu kontrol altına almasını ve toplumun yaşayışını iyileştirmesini bekler. Bütün bunları sağlayabilen bir kimseyi bulmak bir yana, memnun olmayan birileri o kimseyi eleştirmeye kalkışırsa, toplum tarafından daha iyisini yapıp yapamayacağı sorgulanır. Toplumun bireyleri birini seçtiklerinde ona tabi olmayı da seçerler. Onun koyduğu kuralları uygulamayı kabul ederler ki refah sağlansın. Uymayanların cezalandırılmasında bir mahsur görmezler. Çünkü toplumun iyiliğinin gözetildiğini herkes bilir. Şimdi bir düşünelim. Biz bir alem içerisinde yaşıyoruz. Bizim küçücük topluluklarımızın hepsini içine alan, aklımızın ulaşamadığı kadar büyük bir alem içinde. Ve bu alemi yaratan, oluşturan, düzenleyen bir Rab var. O Rab bize alemin valisi olduğunu söylüyor. Alemin düzenleyicisi, kural koyucusu, içini dışını bileni, adalet sahibi olanı, hükmedecek kadar bilgisi olanı olduğunu söylüyor bize. Şimdi içimizden biri çıkıp da Allah neden bunu böyle yapıyor dediğinde, bizim o kimseye daha iyisini biliyor muyuz ki hakkında fikir yürütüyoruz dememiz gerekmez mi bu misale göre? Daha iyisini bilen, daha adaletli olan, daha merhametli olan bir varlık olmadığına göre kim layıktır bu velayete Allah'tan başka? Kimi koyabiliriz Rabbin makamına onunla eşgüçte? Kimseyi. Boğazımızdan geçen bir damla suyun vücudumuzda nereye gideceğinden, bizim nereye gideceğimize, orada kimlerle karşılaşacağımıza, muhatap olduğumuz insanların hayatlarına nasıl etki edeceğimize, kimin hayatında ne kadar yer kaplayacağımıza, hayatın örgüsünde hangi ilmekte bulunacağımıza kadar her şeyi bilen ve hesap edebilen, yönetebilen bir Rabbin karşısında bizim hükmümüz nedir? Biz sadece olayları yaşayarak, yaşadığımız kadere hakkında bilgi sahibi olarak götürüyoruz işlerimizi. Bir yerden ayrıldığımızda bizden sonra olan bitenden haberimiz yok. Kimlerin kalbine nasıl iz bıraktığımızdan da, kimin hayatına ne zaman girip çıkacağımızdan da, bizim hayatımıza ne zaman, kimlerin nasıl girip çıkacağından da, vücudumuza rızık olarak neyin ne zaman gireceğinden bile haberimiz yok. Giren nimetin nereye, nasıl faydası, zararı dokunacağından da, yarın ne yiyeceğimizi bile bilmiyoruz ki bir şeylere hükmedelim. Kendi üzerimizde, hayatımızda kendi hükmümüz yokken biz ne yapmaya çalışıyoruz? Rabbimiz bizi acziyetinin farkına varan kullardan eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim şu dünya üzerinde bir tek şeyde hükmüm geçmeli. Kendi nefsim. Benim Rabbim bütün büyük işlerin yükünü sırtımdan almış, bana vali olarak aslında benim yaşadığım ortamı, vücudumu, ailemi, çevremi benim için düzenlemiş, düzenliyor ve düzenlemeye devam edecek. Benden istediği bir tek şey var. Şu aciz hükmümü kendi üzerimde kullanmamı, kendimi iyileştirmemi istiyor. O halde ben de sıvarım kollarımı, niyet eder başlarım. Bana nefsim üzerine hükmedebilmem için bir akıl vermiş Rabbim ve bir din vermiş aklımı yönlendirsin diye. Doğruyu bulmak benim işim. Allah yol gösterir. Kul dilerse o yoldan gider. Ben dileyerek, bilerek ve isteyerek o yolu seçtim. Şimdi benim işim dengeyi bulmak. Kendimi zihinsel olarak dinin iyiliğine ikna ettim. Evet, Rabbim şu alemi hiçbir şeyi birbirine karışmadan dengede tutabilecek ilme sahipse benim için de en doğru olanı emretmiştir. Varlığın valisi olan Rabbin dini de mükemmeldir. Benim o dine tabi olmam gerek. Elbette ki nefsim bunu istemeyecek. Hüküm kabul etmek istemez insanın nefsi. Rahat ister, sınırsızlık ister. Dilediğini dilediği zaman yapabilmek ister. İşte benim bu yüzden nefsime hükmetmem gerek. Rabbim de benden bunu istiyor. Bütün düzeni benim için kurmuş, koruyor, benden de içimdeki aleme hükmetmemi bekliyor. Kendimi iyileştirmemi, olabileceğim en iyi halime ulaşmamı diliyor. Ben kendimi bilirim, kendimdeki iyi huyları da kötü huyları da. İyileri parlatmaya, kötüleri iyileştirmeye uğraşırım. Belki farkına varamadım bugüne kadar. Fena özelliklerim bende derinlere yerleşti. Zorlanacağım, yorulacağım ama Rabbim için buna değer. İnsan bir şey için yorulacak, yorulacaksa değmeli. Dünya içindeki her şeyden daha çok değecek bir tek şey varsa o da Rabbin rızasıdır. Ben Rabbimi razı etmeye uğraşırım. Bilirim ki Rabbim beni fıtrat üzere yarattı. İçimde o çekirdek var. Ben mücadele etmekle mükellefim. İçimden gelerek yapamam belki ama taklit ederim önce. Zorlanırım biraz, alışırım sonra. Alışkanlıklarımı iyileştiririm, ahlakıma dönüşene kadar direnirim, devam ederim. Rabbimin dilediği gibi davrandığımda, içime bir huzur dolarsa, kendimi iyi ve mutlu hissedersem de, bilirim ki iyileşiyorum. Hamd ederim, Rabbim beni iyilikten haz alan, fenalıktan keder duyan, halis kullardan eylesin. Alemin halini bilen, hesabı asla şaşmayan, hüküm verenlerin en hayırlısı ya vali. Verdiğin gözle göremedim. Kulağım işitmekten, kalbim hissetmekten uzak kaldı. Ömrümün hikmetsiz geçen kısmını telafi etmem için bana hayırlı ömür bahşet. Beni nefsi üzerinde hüküm sahibi olan, nefsine hükmettiği vakit senin rızanı kazanan muhabbetli kullarından eyle. Benim sahibim de hüküm verenim de, valim de sensin. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 7 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 11 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İlmin, ibadetin ve zamanın şahidi Diyarbakır Ulu Camii. Yaklaşık 1000 yıldır Müslümanların birlik içinde secde ettiği müstesna mekanlardan Diyarbakır Ulu Camii sadece bir ibadet yeri değildir. Bu eşsiz yapı aynı zamanda bilimin ve medeniyetin izlerini taşıyan kadim bir eserdir. 1091'de Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle inşa edilen cami, bölgenin fethinden sonra kiliseden camiye çevrilmiş ve zaman içinde birçok kez yeniden inşa edilmiş veya tamirat görmüştür. Şam Emeviye Camii ile benzer plana sahip olan yapı, ince taş işçiliğiyle dikkat çeker. Ancak onu farklı kılan unsurlardan biri, avlusunda yer alan El Cezeri'nin 900 yıllık güneş saatidir. Kendi çağının büyük mühendisi olan Cezeri, bu eseriyle zamanı ölçmenin ötesinde bilginin ve keşfin ibadetle nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Bu cami, Müslümanların hayatında ilim ve ibadetin ayrılmaz bir bütün olduğunu hatırlatan eşsiz bir eserdir. Burada asırlar boyunca secdeler edilmiş, birlik beraberlik içinde ibadetler yapılmış, dualar edilmiş, aynı zamanda bilim de üretilmiştir.

0: Bir hadis. Sadakanın en faziletlisi, Müslümanın bir bilgi öğrenmesi, sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

Susmalı bazen insan. Duymak için susmak gerek çünkü. Dinlemeli doğanın bize anlattıklarını. Farkına varmalı verdiği zararın. Değerini bilmeli ve duyarlı olmalı çevresine. Çünkü doğa ayna tutar insana. Ne verirsen onu yansıtır. Sevgi verirsen huzur, hoyratlık gösterirsen sessizlik ve yıkım. Betül Güngör'ün hazırladığı, Ahmet İshak Mete'nin sunduğu çevre sorunlarının ve doğanın konu edileceği yeryüzü günlüğü, cumartesi ve pazar günleri

0: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يا مولاي حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى؟ ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. يا غوثا
0: حسبي الله
1: يا الله.
0: حسبي الله
2: bilirim. Ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla, toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır, huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda 7 satırlık bir şehirdir şimdi.

0: kağıtta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Benice hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen, bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağı çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç serini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.
1: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekle.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

101. Gün Sorumluluk Bilinci. Biz emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. Ahzab Suresi 72. Ayet. Hadis-i Şerif. Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her biriniz çobansınız, sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Fetva. Alkol ve diğer haram ürünlerin satıldığı bir iş yerinde çalışmak caiz midir? Dinimizde yasak olan şeyleri yapmak günah, haram olduğu gibi böyle şeylerin yapılmasına rıza göstermek ve yardımcı olmak da günahtır, haramdır. Hazreti Peygamber, haram bir maddeyi kullananla birlikte onu imal eden, taşıyan, aracılığını ve sunumunu yapan kişilerin de aynı günaha girdiğini bildirmiştir. Bu itibarla bir kimsenin helalinden kazanma konusunda alternatif imkanları bulunduğu sürece dinen yasaklanan şeylerin yapıldığı iş yerinde çalışması caiz olmaz. Ancak bütün çabalarına rağmen geçimini sağlayacak başka bir iş bulamadığı durumlarda zaruret sebebiyle bu tür iş yerlerinde çalışabilir. Zaruret durumunun ortadan kalkması, yani yapılması helal olan uygun bir iş veya iş yeri bulunması halinde ise mevcut iş yerini terk etmesi gerekir. Hikmetli Söz. Ebu Hazim'e "Elinde neyin var?" diye sorulunca, "İki şeyim var. Allah'ın verdiğine razı olmak, insanlara minnet etmemek" demiştir. Demek ki sen yoksulsun denildiğinde de nasıl yoksul olabilirim? Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi onun olan bir efendim var demiştir. El-Maverdi.

kadim mısralar. Eşrefi eşrefi enva-ı beşer, ahseni ahseni takvimi suver, rahmeti

ruhu cihan, merkezi daire-i kevn-ü mekan. O insanoğlunun en şereflisinden daha şerefli, o en güzel yaratılış üzere olan insanın en güzelinden daha güzel. Cihanın ruhu o, insanlara rahmet olarak gönderilen o, bütün yaratılmışlar dairesinin merkezi o.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

canparelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
0: Diyanet takvimi.
3: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 24 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 7 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 11 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İlmin, ibadetin ve zamanın şahidi Diyarbakır Ulu Camii. Yaklaşık 1000 yıldır Müslümanların birlik içinde secde ettiği müstesna mekanlardan Diyarbakır Ulu Camii sadece bir ibadet yeri değildir. Bu eşsiz yapı aynı zamanda bilimin ve medeniyetin izlerini taşıyan kadim bir eserdir. 1091'de Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle inşa edilen cami, bölgenin fethinden sonra kiliseden camiye çevrilmiş ve zaman içinde birçok kez yeniden inşa edilmiş veya tamirat görmüştür. Şam Emeviye Camii ile benzer plana sahip olan yapı, ince taş işçiliğiyle dikkat çeker. Ancak onu farklı kılan unsurlardan biri, avlusunda yer alan El Cezeri'nin 900 yıllık güneş saatidir. Kendi çağının büyük mühendisi olan Cezeri, bu eseriyle zamanı ölçmenin ötesinde bilginin ve keşfin ibadetle nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Bu cami, Müslümanların hayatında ilim ve ibadetin ayrılmaz bir bütün olduğunu hatırlatan eşsiz bir eserdir. Burada asırlar boyunca secdeler edilmiş, birlik beraberlik içinde ibadetler yapılmış, dualar edilmiş, aynı zamanda bilim de üretilmiştir.

0: Bir hadis. Sadakanın en faziletlisi, Müslümanın bir bilgi öğrenmesi, sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Hacla hayata can suyu katmak. Hüseyin Derin. Hac, hayal, rüya, hasret, şevk, maşuktur. Her kula nasip olmaz Kabe'yi ziyaret etmek. Her Müslümanın hayalini süsleyen, rüyasını unutulmaz yapan, hasret duyduğu, gönülden bağlandığı kutlu yolculuk. Hayallerinde yer vermeyen, rüyasına konu olmayan, gönülden hasret duymayan, kavuşma şevki olmayan yoktur herhalde. Hac, insanlığı birleştiren, huzur kaynağı, kışları sonlandırıp bahar havası oluşturan, tevhid inancının yaşandığı manevi iklimdir. Hac, birlik ve kardeşlik mefhumunun fikir halinden fiil haline gelmesini temin eden bir ibadettir. Belli mekanlarda ve belli zamanlarda topluca yapılması zorunlu olan bu ibadet, Müslümanların birlik ve kardeşliğini sağlar. Ben duygusunu öldürüp, biz hissiyatını vererek hayata can suyu katar. Her zaman her şartta birbirlerinin yanında ve arkasında olduklarını, birbirlerini desteklediklerini bütün insanlığa göstermiş olurlar. Ona yol bulabilenlerin Beytullah'ı hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır mealindeki ayetin, inananlarda oluşturduğu inanç ve bağlılığın, her ırktan insanları bir araya getirdiği, güneşin ufka çıktığı en mübarek yerdir orası. Orada kılınan namaz, tutulan oruç, verilen sadaka, hayır, infak ve zekatın değeri emsalsiz olduğu gibi aynı zamanda İnananların birlik, beraberlik şuurunu sağlamlaştırır. Düşünelim, orada farklı ırk ve toplumlardan gelen kardeşlerimizle aynı safta kılacağımız namaz, onlarla beraber tutacağımız oruçla, sahur, iftar, yardımlaşmalarımız bizlere neler kazandıracak? Selamlaşmayla Müslümanlar arasındaki güveni nasıl tesis edecek? Bu şuura sahip bir inanan, din kardeşleri başta olmak üzere, insanlara karşı olumsuz tavır ve davranışlarda bulunabilir mi? Burada Malcolm X'in Mekke'den mektubunda yazdıklarını hatırlamadan geçmemeliyiz. İslam dünyasına geldim geleli 11 gün oluyor. O gün bugündür de gözleri maviler mavisi ve saçları sarılar sarısı ve tenleri beyazlar beyazı olan Müslüman kardeşlerle aynı yaratıcıya inandığımız için aynı tabaklardan yemekteyiz, aynı bardaktan içmekteyiz. Aynı yataklarda ya da aynı halılarda uyumaktayız. Ve gene beyaz Müslümanların sözlerinde, davranışlarında, tutumlarında, Nijerya'dan, Sudan'dan, Gana'dan gelen Afrikalı siyah Müslümanların gösterdikleri samimiyetin aynısını bulmaktayım. Hepimiz de gerçekten kardeş gibiyiz. Çünkü bu insanların aynı ilaha yönelen inançları, kafalarındaki tüm beyaz imajları, davranışlarındaki tüm beyaz imajları, ruhlarındaki tüm beyaz imajları silip atmıştır. Amacımız çok kıymetli insanın gönül dünyasına ulaşmaktır. İnananlar arkadaşlarının gönül dünyalarını incitmemeye gayret gösterirler. Bu hususta Yunus Emre'nin ibretlik şu sözü aklımızdan çıkmaz. Ak sakallı pir koca, bilmez ki hali nice. Emek vermesin hacca, bir gönül yıkarsa. Dünyanın farklı yerlerinden gelen din kardeşlerimiz için yaptığımız her türlü salih amel, hakiki manada etkisini oluşturmakta, din kardeşliğini sağlamlaştırmaktadır. Her konuda birbirinin arkasında durup destekçisi olduğunu bütün insanlığa gösterecek şekilde ortaya koymaktadır. Önceden tanımadığın ama orada gördüğün, tanıdığın, inanç birliği olan din kardeşlerimizle beraber ibadet etmek, hayır hasenatta bulunmak, bizlere takvayı yaşama, tatma zevkini vermektedir. Diğer Müslümanlarla orada kurulan

Yakınlıklar, ayrılsak da bir daha görmesek de manen devam etmektedir. Bedenler bir olamasa da dualarımız her zaman bir olmaktadır. İşte bu Allah'ın bizden, bütün inananlardan beklediği en yüce şuur, birliktedir. Günümüzde gelişen teknolojik imkanlarla yardımlaşma yolları farklılık gösterse de, hiçbir zaman haclı olduğu gibi bedenen birlikte olmanın yerine doldurmayacak, belki de birlikteliklerimiz dualarda kalacak. Hacda oluşan birliktelikler unutulmayacak, yıllar sürecek izler taşıyacak. Görmese de nesiller arasında manevi birliğin oluşmasını sağlayacaktır. Allah hem bedenen hem de manen bir olmayı bizlere nasip eylesin diye dua ederek Allah'a bağlanıp ümit beslemeliyiz. Ümidimizi kaybetmemeliyiz. Arife'nin Arafat'la buluşup ellerin dua için semaya açıldığı, neşeli bayram günlerinin yaşandığı, yardımlaşma ve hasenatın değerli olduğu, nefis ve bedendeki şeytanların taşlandığı, ruhla zihnin kötü vasıflardan arındırıldığı, geçmişe sünger çekip hayata can suyuyla yeniden başlandığı günler yaşarız. Zihinlerde yer edinen, kalpte şekillenen, ruhta canlanan, bedende yaşayan, topluma hayat veren, birlik ve beraberliğimizi sağlayıp koruyacak, geçmişimizi silip geleceğimizi cennete çevirecek haclar eda eden nice Müslümanlara selamlar olsun. Bizler de dua edilenlerden ve hacılardan olalım. Gönülleri incitenlerden değil, onaranlardan olalım.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Haccın gayesi ve hac fiillerinin sembolik anlamı ve hikmetleri. Profesör Doktor Abdullah Kahraman, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi. İslam'ın temel ibadeti olarak hac. İslam'ın 5 temel şartından biri olan hac ibadeti, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Her peygamberin şeriatında yer alan hac ibadeti, belli zaman içerisinde ve belirli mekanlarda ifa edilmektedir. Zaman içerisinde asli şeklinden uzaklaşan hac ibadeti, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yeniden aslına döndürülmüştür. Bu konuda uygulamanın nasıl olması gerektiği ise Hazreti Peygamber tarafından hacca dair uygulamalarınızı benden öğrenin şeklinde ifade edilmiştir. Hazreti Peygamber diğer ibadetlerde olduğu gibi bu konudaki uygulamaları ve fiili sünnetiyle Müslümanların kıyamete kadar örneği olmuştur. İslam'da bedeni ibadetler içerisinde hac kadar sembollerle dolu başka bir ibadet yoktur. Namaz da bir takım şekil ve hareketlere sahip olması bakımından sembolik yönü bulunan bir ibadettir. Ancak namazda yer alan hareket ve fiillerin özellikle tek mekanda ifa ediliyor olmaları yönüyle namaz hacca göre daha sade bir ibadettir. Haçsa belli mekanlarda ancak her bir mekanda yapılan hareketler farklı olmak üzere icra ve ifa edilmektedir. Bu bakımdan hac neredeyse baştan sona her birinin farklı anlamları bulunan sembollerle yüklü bir ibadettir. Hac nedir ve hacca neden gidilir? En kısa ifadeyle hac, Yüce Allah'ın davetine icabet edebilme bahtiyarlığına erip, onun evine misafir olmak ve kutsal beldelerini ziyaret edebilmektir. Bir Müslüman bu kutsal yolculukta başta Allah'ın davetine uyup rızasını kazanmak yanında, şu temel maksatları da gerçekleştirmek için hacca gider. Allah'ın Hazreti İbrahim'le başlattığı ilahi davetine icabet edip, Yüce Allah'ın şeref konuğu olmak, zira Yüce Allah Kabe'yi inşa ettirdiği ve ziyarete hazır hale getirdiği Hazreti İbrahim'e şöyle bir emir vermiştir. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Allah'ın mal ve bedenle yapılan ibadeti olan haccı yapmak ve hacı olmak, hem maddi hem de manevi varlığının şükrüne eda etmek, manevi zenginliğini arttırmak, cennete götürecek bir amel yapmak ve Allah'ın üzerinde bulunan hakkını eda etmek. Zira Yüce Allah şöyle buyurur. Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Kendileri için faydalı olan şeyleri görmek, günahlardan ve manevi kirlerden temizlenmek, duaların kabul edilmesine vesile aramak ve kabul olmuş peygamberler dualarıyla dua etmek. Kutsal topraklar, harem ve özellikle de Kabe, Arafat, Mina, günahların affı ve duaların kabulü için önemli dini mekanlardır. Zira daha önce buralarda pek çok peygamberin ve müminin duasının kabul edildiğine şahit olunmuştur ve bu anlamda yaşanmış tecrübeler mevcuttur. Bu peygamberler buralarda duaların kabul olması için de Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunmuşlardır. Rabbimiz haccın bu gayesini anlatırken şöyle buyurmuştur. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi Kabe'yi tavaf etsinler. Peygamber Efendimiz de, kim Allah için hac eder de Allah'ın rızasına uymayan kötü söz ve davranışlardan, Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, kul hakkı hariç annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak hacdan döner buyurmaktadır. Vahyin indiği, Rasullerin ve Rasul-i Ekrem'in andığı mekanlarda ve zamanlarda Allah'ı anmak. Nitekim Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a saygılı olan için iki günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler O'nun huzurunda toplanacaksınız. Hac fiillerinin sembolik anlamları ve hikmetleri. Hac yolculuğu. Bu kutsal yolculuk, dünyaya ait her şeyini terk ederek Allah için yola çıkmak, Allah'a hicret etmek ve bir mahşer provası yapmaktır. Hac yolculuğuna çıkan kimse, yolculuk için en güzel azıkları edinmesi gerektiğini bizzat müşahede eder ve bunları arttırmanın çarelerini arar. Bundan hareketle de ahiret yolculuğu için ahiret azığını arttırmaya ve güzelleştirmeye gayret eder. Bu uğurda daha çok ibadet eder ve yapmış olduğu ibadetleri ihlasla tezyin eder. Telbiye duası. Her şeyden önce bu dua, bütün sembollerin ortak noktası olup, Allah'a ve O'nun insanlık için vaz edip gönderdiği yüce değerlere teslim olmayı ifade etmektedir. Teslimiyeti, söz birliğini ve toplu yemini ihtiva eder. Aynı zamanda bu dua, Allah'ın yaptığı kutsal çağrının manasını anlamak, bunun tevhid inancını benimseyip içselleştirmeye ve takva bilincine sahip kılmaya yönelik bir çağrı olduğunu yaşayarak öğrenmek, bu sembollerin ortak anlamlarından biridir. İşte lebbeyk nidalarıyla kutsal mekanların semalarını dolduran telbiye duası, Allah tarafından yapılan bu çağrıya hacı adayı mümin tarafından verilen bir cevaptır. Bu cevapla hacı şunu söylemektedir. Allah'ım, senin emrine uydum ve davetine icabet ettim. İmanımla birlikte sana teslim oldum. Sen Rabbimsin. Sen emret, aciz bir kulun olarak emrini yerine getireyim. Allah'ım, sen tek ve birsin. Yaratılanların içinde senin eşin ve benzerin yoktur. Mülk yalnızca sana aittir ve ortağın yoktur. Yalnız sana hamd ederim. Bize nimet veren sensin. Tekliğine ve birliğine iman etmiş bir kulun olarak sana teslim oldum Allah'ım. Mikat. İhrama girilecek yere mikat denir. Ancak mikatin esas anlamı Allah'ın davetine icabetin ve Allah tarafından kuluna verilen randevunun başlangıç mekanı olmasıdır. Bunun için en özel davete, en özel ve özenli bir şekilde hazırlanma yeridir. Bunun için hacı adayı bu randevu mekanına en özel, en temiz elbiseyle, en güzel sözle, en üstün nezaket kurallarına riayet ederek ve en temiz duygularla gelir. Bu randevu esnasında maddi ve manevi kirlerden arınmak için abdest veya gusül alınır, hakiki kulluğa niyet edilir, bunun için sabır ve gayret edileceğine dair söz verilir. İhram, özel ve sembolik bir elbise olan ihram, hacının hayatında yeni ve tertemiz bir sayfa açtığının göstergesidir. Aynı zamanda ihram, giyildikten sonra bir takım davranışlar yasak olduğundan, günah işlemeye, yanlış işler yapmaya karşı giyilen bir zırhtır. İhramlı kişi, günahlara karşı direnme, sabır gösterme, nefsine hakim olma eğitiminden geçer. İhram, hacının dokunmazlığını ve dokunulmazlığını ifade eder. İhram eşitliği, çokluk içinde birliği, sadeliği, alçak gönüllülüğü, teslimiyeti, muhtaçlığı sembolize eder. Kefeni de temsil eden ihram, bir ölüm provası yapmayı ve ölmeden önce ölmeyi anlatır. Kabe'yi tavaf. Kabe, sembolik olarak, yeryüzünde Allah'ın birliğini temsil eden abidevi bir yapıdır. Tavaf yapan hacı, bu hareketiyle kainatın kendi yörüngesi etrafında dönmesi şeklindeki eyleme katılmakta ve kainatla adeta bütünleşmektedir. Aynı zamanda 7 defa yapılan tavaf, günahkarın, suçlunun ve ihtiyaç sahibinin ilgili makama istediğini alıncaya kadar ısrarla müracaat etmesini sembolize eder. Tavafa Hacerül Esved sol tarafa alınıp onun hizasından başlandığı ve insan kalbi de sol tarafta olduğundan adeta yapılan ibadetin ve yakarışın kalple, canı gönülden ve samimiyetle yapıldığı ifade edilir. 7 defa tavaf yapan hacı sanki şunu söylemiş olur. Ya Rabbi, eğer beni affedersen ki affetmeye layık olan ancak sensin, işte günahımı itiraf ederek kapındayım. Şayet sen beni affetmezsen ki ben senin kulunum, beni kim affeder? Ben affedildiğimi hissedinceye kadar kapından ayrılmam. Çünkü gidecek başka bir kapı ve kapısından af dileyeceğim senden başka bir otorite yoktur. Hacerül Esved'i selamlama. tavaf esnasında hacılar Hacerül Esved'i selamlarlar. Bunun için meskur taşa bizzat el sürmek şart değildir. Uzaktan selamlama yoluyla da yapılabilir. Bu taşı selamlamak adeta Allah'a bağlılık yemini edip onun değerlerine bağlı kalma sözü vermektir. Aynı zamanda aslında beyaz bir taşken zamanla insanların el sürmesiyle kararan bu taş, günahın insan kalbini nasıl karartacağını da anlatır. Say, Say Hazreti Hacer'in ciğerparesi oğlu İsmail'e su ararken bir o tepeye bir bu tepeye koşmasını temsil eder. O bu hayati ihtiyacını Allah'tan talep etmiş ve Zemzem'in fışkırmasına vesile olmuştur. Ondan sonra gelen bütün hacılar da bu durumu göz önünde bulundurarak Rablerine en hayati dileklerinin yerine getirilmesi için niyaz ederler ve dualarının kabul olacağına inanırlar. Burada Zemzem maddi ve manevi arınmayı temsil eder, aynı zamanda çaresiz fakat mütevekkil olan bir kula Allah'ın büyük ve sonsuz ikramını anlatır. Arafat Vakfesi. Hac ibadeti adeta mahşer gününün bir provasıdır. İnsanlar o gün mahşer meydanında yalın ayak ve çıplak bir şekilde toplandıkları gibi, hacda da Arafat meydanında yalın ayak ve çıplak bir şekilde dünyaya ait her şeylerini terk etmiş bir halde bir araya toplanırlar. Şeytan taşlama. İhramla şehevi isteklerden, nefsin arzularından, zinetten, güç ve kuvvetten uzaklaşıldığı gibi, cemrelere taş atılmasında da aklın sınırlarından uzaklaşmaya işaret vardır. Nitekim belirli bazı yerlere belli sayıda taş atılmasının akli bir izahı yoktur. Ancak hacı bunu yaparak şunu demiş olur: Ya Rabbi, kulun olarak el pençe bir vaziyette senin kapında huzurundayım. Sevabını umarak ve azabından korkarak ne emrettinse onu yerine getirmekte ve yasakladığın ne varsa ondan da kaçınmaktayım. Sana nasıl ibadet edeceğim hususunda kendi aklıma, fikrime, güç ve kuvvetime bakmıyorum. Kurban, hediye denilen, hacda kesilen ve hediye anlamına gelen kurban bir anlamda Hazreti İbrahim gibi bir teslimiyet ve itaat anlamını ifade eder. Bir başka yöndense belli bir mali güce ve sıhhate sahip olup hacca kadar gelen hacının verdiği bu nimetler için Allah'a şükretmesini temsil etmiş olur. Tıraş olma. İhramdan çıkmadan önce sembolik olarak yapılan tıraş, Allah'ın evine tertemiz, gösterişsiz ve beyaz bir elbiseyle gelindiği gibi oradan da tertemiz ayrılmayı sembolize etmektedir. Ziyaret tavafı. Hacın en önemli rüknü olan ziyaret tavafı, ihrama girip o zamana kadar yaptığımız ibadetlerle ilgili adeta Rabbimize karşı bir tekmil, bundan sonra yapacağımız güzel ameller için söz vermeyi temsil eder. Kişi hac ibadetini tamamlayıp da vatanına dönmek istediğinde Kabe'yi tavaf ederek sanki dönüş için Kabe'nin sahibinden izin ister. Nitekim misafir konakladığı yerden ev sahibinin müsaadesiyle ayrılır.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Kudüs'teki gözyaşına, tarihten mürekkep damlalarıyla ortak olmak. Doçent Doktor Güldane Gündüzöz. Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. Harun Reşit, bazen farklı nüktelere boyanmış sözleri, bazense binbir gece masalları Bağdat'ının ışıltısının yüzüne yansıdığı bir çehreyle karşımıza çıkar. Halife dindar bir adamdır. Peygamber sevgisiyle dolu bir yüreği, adalet duygusuyla yanan bir vicdanı vardır. Şiarı, iyilik yok olmaz, kötülükle onulmaz diyen Allah Resulü'nün sözüdür. Harun Reşit,

Nihayet söz değil, eylem zamanıdır. Harun Reşit öyle de yapar. Sefere çıktığı ordusuyla Bizans'ı ağır bir yenilgiye uğratır. Oğullar babalarına çeker ya. Harun Reşid'in oğlu Mutasım da onun mayasındandır. Hükümdarlık döneminde Mutasım'a, "Efendim, Amuriye'de güpegündüz çarşının ortasında Müslüman bir kadını zindana götürmüşler. O sırada kadın, Mutasım duy sesimi diye bağırıyormuş. Ne yapmalı denince hükümdarın beti benzi atmış. Amuriye ha diyebilmiştir. 9. yüzyılda Bizans'ın elinde mahzundur şehir. Nasıl olmasın ki? Ne Germiyanoğullarıyla ne de Osmanlı'yla buluşmuştur. Zincirlerini kırıp İslam'ın elbisesini henüz giymemiştir. Hisarlarında ezan sesi yankılanmamıştır daha. Afyon Karahisar adıyla İslam toprağı olması için biraz beklemesi gerekecektir. Mutasım koca bir orduyla şehrin kapılarına dayanır. Allah Resulü'nün Yahudi Kaynukalılarla savaşının nedenlerinin başında Yahudilerin pazardaki bir Müslüman kadına ilişmeleri yok mudur? Yahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn'e ordu gönderirken Bizans'ın zulmünden usanmış insanlara el uzatmak istememiş midir? Mutasım'ın yaptığı çok mu? Onunki sünnet-i nebeviyeye uymaktır sadece. Aynı zamanda bu sağlam bir inanç ve kararlı bir ruhun tezahürüdür. Alparslan'ı hatırlamalı. 27 bin askerle Bizans'ın üzerine yürürken öncülerden bir asker koşarak huzura varıp endişeli bir şekilde "Efendim, düşman 300 bin kişiyle bize yaklaşıyor." dediğinde Alparslan'ın cevabı nettir. "Biz de onlara yaklaşıyoruz. Allah'ın İslam ordusuna destek için 3 bin melek vaadi, 5 bin melek müjdesi yok mudur? Hak'tan yana olduktan sonra düşmandan korkmak niye? Ebu Dahdah İslam'ın ilk karz-ı hasenini yapan sahabi. Hani Allah Resulüne "Ben 600 ağaçlık hurmalığımı Allah için bağışladım." diyerek soluğu bahçesinde alan ve orada bulunan ailesini "Çıkın buradan, artık bu bahçe Allah'a bağışlandı." diyerek bahçeden çıkaran, küçük çocuğunun ağzındaki hurmayı "Vakıf malı yenmez." diyerek ağzından alan sahabi. O Uhud'da şehit düştüğünde Nebi'nin ağzından "Salkım salkım bahçeler, cennette Ebu Dahdah'ı bekler." sözü dökülür. Ebu Hanife, nebevi şuurla hareket eden değerli bir alim. Hanefi ekolünün kurucusu müstesna isim. Döneminde de saygı görmekte ve haksızlığa karşı sesini yükseltmektedir. Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur, onu baş kadı yapmak istese de, Ebu Cafer'in bir takım haksız uygulamalarına ortak olmak istemeyen Ebu Hanife bu teklifi reddeder. Ebu Cafer'i reddetmek demek, hapse davetiye çıkarmak demektir. Öyle de olur. Ebu Cafer, Ebu Hanife'yi zindana attırır. Bir süre zindanda kaldıktan sonra akıllanıp fikrini değiştirmiştir diye onu yanına getirtir. Ebu Hanife aynı kararlılıkla "Ben senin kadılığını yapmaya uygun değilim." der. Halife "Yalan söylüyorsun." deyince Ebu Hanife cevabı yapıştırır. "Efendim?" der. "Siz kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Eğer ben yalancıysam yalancıdan kadı olur mu?" "Yok, eğer ben doğru sözlüysem zaten Halife Hazretlerine benden kadı olmaz" demek suretiyle doğru bir şey söylüyorumdur. Halife de aklı varsa buna uyacaktır. O halde her halükarda bu iş olmaz deyince Ebu Cafer ona zindanın yolunu işaret eder. Olsun, haksızlığa ortak olmaktansa zindan gül bahçesidir Ebu Hanife'ye. Ebu Cafer, Ebu Hanife'nin ustaca söylenmiş sözü karşısında hatasını idrak etmeli. Ebu Hanife'nin dünyası zindan değil, handan edilmeli değil midir? Müslüman zihnin ilke olarak benimsemesi gereken bir ayet vardır. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Bu ayet Müslümanları mağfiret yarışına çağıran bir önceki ayetin uzantısıdır. İnfaka çağırmakla kalmaz. Öfkeyi yenmeye davet eder, hayasızlığı kesin bir dille reddeder. Artık kadim Yunan'ın ölüm ve öfke olarak tanıttığı Thanatos yıkılacak, öfkeyi yenmeyi ifade eden Kazmül Gayz mottolaşacaktır. Hayasızlık çukuruna batmış Eros'a zikrullah karşısında paramparça olacaktır. Böylece Euda İmonya yeni bir erdem evrenine evrilecektir. Bilgelik, yiğitlik, ölçülülük ve adalet erdemleri takvayı ve merhameti de tanıyacaktır. Herhalde dünyada kutsi olanın yeniden keşfi ve ihyası, Kudüs'e doğru yürüyen Harun Reşid'in, Alparslan'ın ve Selahaddin'in gücünü, bilgeliğini ve kararlılığını, ama asıl olarak nebevi dokunuşu ve İslam'ın hakkı egemen kılma ruhunu beklemektedir.

Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama devam ediyor.
3: Hazreti Peygamber ve Hulefai Raşid'in döneminde hac. Doçent Doktor Mustafa Necati Barış. Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. Kur'an-ı Kerim'de gitmeye gücü yetenin o evi, Kabe'yi ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayetiyle anlatılan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da İslam'ın beş temel esasından biri olarak tavsif edilen hac, Müslümanlar için son derece önemli bir ibadettir. Zira hac birçok dinde olduğu gibi İslam dininde de farklı sembolik anlamları bünyesinde barındıran ve gücü yeten her Müslümanın ömründe bir defa ifa etmesi gereken bir ibadettir. İslam'da her ibadetin bir tarihçesi olduğu gibi hac ibadetinin de kendine özgü bir tarihi vardır. İslami kaynaklarda yer alan bazı rivayetlere göre haccın Hazreti Adem Aleyhisselam'a kadar uzanan bir geçmişi vardır. Ancak başta Kabe olmak üzere söz konusu ibadetin ifa edildiği tüm kutsal mekanların ve bu ibadeti oluşturan uygulamaların neredeyse tamamının kökenleri Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'e dayanmaktadır. Bununla birlikte Hazreti İsmail'den Hazreti Peygamber'e geçen süreçte söz konusu ibadetin özünde birçok değişikliğin ya da tahrifin meydana geldiği ve Hazreti Peygamber'in veda hacındaki uygulamaları ve sonrasında Hulefai Raşidi'nin tatbikatlarıyla İslam dinindeki hac ibadetinin nasıl olacağı ortaya konulmuştur. Hazreti Peygamber döneminde hac ibadeti. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem çocukluk ve gençlik yıllarıyla peygamber olarak görevlendirildiği dönemde hac ibadeti, tavaf, umre, vakfe ve kurban gibi Hazreti İbrahim'in tevhid inancına ait bazı özellikleri bünyesinde barındırsa da daha çok putperest geleneklerine göre ifa edilmekteydi. Allah Resulü'nün açık davet dönemine geçildikten sonra yani Bisetin 4. yılından itibaren her sene hac mevsimini takip ederek Ukaz, Zülmecaz, Mecenne ve Mina gibi mevkilerde hacıları İslam'a davet ettiği de bilinen bir gerçektir. Attab bin Esid'in yönetimindeki hac, Medine'ye hicreti takip eden ilk yıllarda Müslümanların hac yapıp yapmadıkları, yaptılarsa hangi gelenek doğrultusunda bu ibadeti ifa ettikleri konusunda çok net bilgilere sahip değiliz. Ancak Mekke'nin fethini müteakip, Kabe ve çevresinin putlardan temizlendiği, Mekkelilerin Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ederek Müslüman oldukları, Allah Resulü'nün şehirden ayrılmadan önce Kabe ile ilgili hicabe ve sikaye haricindeki diğer cahiliye dönemi hizmetlerini kaldırdığı ve şehrin valiliğine de Attab bin Esid'i tayin ettiği tarihen sabittir. Yine Huneyn Savaşı ve Taif muhasarası sonrasında Cirane mevkiine gelen Hazreti Peygamber, umre yapmak üzere tekrar Mekke'ye dönmüş ve ibadetini tamamladıktan sonra şehirden ayrılmıştır. Bu sene Mekke'deki Müslüman halk Attab bin Esid'in önderliğinde müşriklerle birlikte hac yapmışlar. Müşrikler ise kendilerine tanınan süre içerisinde hacılarını Ebu Seyyare el-Advani'nin idaresi altında tamamlamışlardır. Hazreti Ebu Bekir'in görevlendirildiği hac. Hicretin 9. yılına gelindiğinde hac ibadeti farz kılınmış ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara hac yaptırmak üzere hac emiri olarak Hazreti Ebu Bekir'i görevlendirmiştir. Hatta söz konusu görevlendirme, İslam tarihinde hac emirliği kurumunun ilk örneği olarak kabul edilmiştir. Cahiliye Araplarının nesi uygulamaları üzerine asıl zamanında gerçekleştirilmeyen bu hacca, henüz müşrik Araplara hac yasağı gelmediğinden onlarla beraber aynı ortamda bu görevi ifa etmemek için Hazreti Peygamber katılmamıştır. Hazreti Ebu Bekir'in önderliğindeki hac kafilesi yola çıktıktan sonra Tevbe suresinin ilgili ayetleri nazil olmuş ve hac esnasında bu ayetlerle Allah Resulü'nün mesajlarını iletmek üzere Hazreti Ali vazifelendirilmiştir. Buna göre içinde bulunulan hac mevsiminden sonra hiçbir müşriğin bir daha hac yapamayacağı ve çıplak bir biçimde Kabe'yi tavaf edemeyeceği, müşriklerle yapılan tüm anlaşmaların 4 ay içinde son bulacağı ve müminlerden başkasının cennete giremeyeceği mesajı, başta hacda bulunan insanlar olmak üzere herkese ve her yere duyurulmuştur. Allah Resulü'nün haccı, Mekke'nin fethiyle Kabe putlardan temizlenmiş, hicretin 9. yılındaki hacla da bundan sonra müşriklerin hacca gelemeyeceği, şirk içeren örf ve adetlerin Allah'ın evinde icra edilemeyeceği ilan edilmişti. Bu suretle Mekke, İslam'ın haccına ya da Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem veda haccına hazır hale getirilmişti. Hicretin 10. yılında gerçekleşen bu hacca, kaynaklarımızda farklı isimler verildiği görülmektedir. Bu isimler arasında en meşhuru veda haccıdır. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hacdan sonra bir daha hacca gidememiş ve ashabıyla burada vedalaşmıştır. Söz konusu hacca verilen diğer bir isim de İslam haccı yahut tamam haccı olmuştur. Çünkü haccın farz kılınmasını müteakip Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem gerçekleştirdiği ilk hacdır. Aynı zamanda İbn Abbas da bu hacca veda haccı şeklindeki bir isimlendirmeyi hoş karşılamamış ve İslam haccı tabirinin daha doğru olduğunu belirtmiştir. Yine bu hacca verilen başka bir isim de bela haccıdır ki bunun sebebi de Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinine veya tevhid inancına uygun bir haccın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak bu hac esnasında göstermiş olmasıdır. Daha çok veda hacı olarak bilinen ve Hazreti Peygamber'in daveti üzerine sayıları yüz binlerle ifade edilen Müslümanın katıldığı hicretin 10. yılındaki bu hacca da Allah Resulü bizzat Müslümanların başında katılmış ve İslam'a yahut tevhid inancına uygun bir haccın nasıl olması gerektiğini uygulamalı bir biçimde göstermiştir. Ayrıca veda hacı sırasında Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk hazırlıkları, Medine'den yola çıkışı, yol güzergahı, Mekke'ye ulaşması ve şehre giriş mevki, hac ibadetiyle ilgili uygulamaları ve içeriği açısından yaptığı konuşmalar gibi hac ibadetinin özüne dair ortaya koymuş olduğu yenilikler, kendinden sonra oluşan hac geleneğinde son derece önemli bir yere sahip olmuştur. Yine veda haccı, bir taraftan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla gönderilmiş olan İslam dininin her yönüyle kemale erdiğine işaret ederken, diğer taraftan da hac ve umre ibadetlerinin anlamını ve ifa ediliş şeklini ortaya koyan adeta çok geniş katılımlı büyük bir toplantı mesabesindedir. Hulefai Raşid'in döneminde hac ibadeti. Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem sonra iş başına gelen, başta Hulefai Raşid'in olmak üzere tüm halifeler ve hükümdarlar, Allah Resulü'nün veda hacı örnekliğinde olduğu gibi ya bizzat hac seyahatlerine iştirak ederek ya da kendilerine vekaleten bir hac emiri görevlendirmek suretiyle Müslümanlar için önemli bir vecibi olan hac ibadetinin huzur ve düzen içerisinde ifa edilebilmesi için son derece hassas davranmışlardır. Bu bağlamda Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer, hilafetlerinin ilk yıllarında hac emiri olarak başka isimleri tayin etmişler, diğer yıllarda ise bu görevi bizzat yürütmüşlerdir. Hazreti Osman, halifeliğinin ilk ve son yılları haricinde her yıl hacca giderek söz konusu görevi deruhte etmiş, Hazreti Ali ise hilafeti döneminde yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Müslümanların başında hacca gitme fırsatı bulamamıştır. Yine Hazreti Ebubekir'in başlattığı hac seyahatlerine başta valiler olmak üzere üst düzey devlet yöneticilerini ve halkı davet etme ve farklı bölgelerden gelen halka yöneticilerinden şikayetlerinin olup olmadığını sorma geleneği Hazreti Ömer ve Hazreti Osman dönemlerinde de devam ettirilmiştir. Hulefai Raşid'in döneminde gerçekleşen hac ibadetlerindeki ilk anlaşmazlıkların Hazreti Osman döneminde yaşandığı görülmektedir. Hicretin 29. ve 30. yıllarındaki hac yolculuklarında halife namazları seferi olarak kılmamış ve bu yüzden ashabın önemli isimleri tarafından eleştirilmiştir. Hatta onun bu icraatı ilerleyen süreçte halifenin muhalifleri tarafından olumsuz propaganda yapmak ve ölümünü haklı kılmak için öne sürülen gerekçelerden biri olarak kullanılmıştır. Hazreti Ali dönemiyle artan toplumsal gerilim hac ibadetlerine de yansımış, Hicri 39 yılı hacı Hazreti Ali ve Muaviye arasındaki çekişmeye sahne olmuş ve bu tarihten günümüze bakıldığında Mekke'nin ve Kabe'nin hem hac mevsimlerinde hem de sair zamanlarda maalesef birçok kavgaya ev sahipliği yaptığı kayıtlara yansımıştır.

0: Şöyle ay ışığına gel de yüzünü iyice bir göreyim.
1: Evet evet. Bakalım sen gerçekten o musun?
2: Yahu benim tabii ki.
0: Ne bilelim? Belki de onun sesini taklit eden bir yabancısın.
2: O kadar da değil.
1: Bence de olabilir. Söyle bakalım yabancı. Kimsin sen ha?
2: Benim, ben Muaz.
0: Hangi Muaz?
2: Birazdan kafanı kıracak olan Muaz.
1: Ha tamam, şimdi anlaşıldı kim olduğu. Bu bizim Muaz'ımız. Bizim Muaz bin Cebel bu işte.
0: Evet, ben de emin oldum. Kesinlikle o. En son burada buluştuğumuzda da kıracağını söylüyordu.
1: Evet öyle. Beni Selim'i oğullarının putlarını kırmak için toplanmıştık. Nasıl da heyecanlıydı değil mi?
0: Evet, hala öyle baksana.
2: Çok gençtik. Ama yine olsun, yine yapmaya hazırım.
0: Hadi bütün putları kıralım. Beni takip edin.
1: Aynı Muaz gibi söyledin.
2: Böylelikle kimin taklit yaptığını da anlamış olduk. Gelin bakayım bir sarılayım size. Çok özledim sizi.
1: Kardeşim.
3: Muaz bin Cebel eski dostlarıyla buluşmuş ve gençken bir araya gelip putları kırdıkları geceyi yad etmişlerdi. Birbirlerine sarıldılar, konuştular, gülüştüler ve hasret giderdiler.
0: Hey Muaz, anlat bakalım. Özledik senin sohbetini.
2: Ben de sizleri çok özledim. İnsanın dostları olması, onlarla sohbet etmesi, gülüp eğlenmesi, onları sevmesi o kadar güzel şeyler ki. İnsana o kadar iyi geliyor ki bunlar. Zaman geçmesin, vakit tükenmesin istiyor insan.
1: Öyle Muaz. Ben de öyle hissediyorum. Sizlerle bir aradayken sanki çocukluğum hiç bitmemiş gibi geliyor bana.
2: Allah'a şükürler olsun. İyi ki varsınız ve iyi ki dostlarımsınız.
0: Sen de Muaz, sen de iyi ki varsın ve ne güzel bir dostsun.
2: Sizleri Allah için seviyorum.
1: Biz de seni Muaz.
0: Muaz, biraz da ondan bahset bize. Allah'ın Resulü ile bizden daha çok vakit geçiriyorsun. Onun o güzel sözlerini bize de anlat.
2: Olur, tabii ki.
1: Evet, Allah'ın Resulü'nün sözlerini anlat bize. Seni özlediğimiz gibi onun sözlerini de özlüyoruz.
2: O zaman çok yakında Allah'ın Resulü'nden işittiğim sözü sizinle paylaşayım.
0: Bizi sevindirmiş olursun Muaz.
1: Evet.
2: Geçenlerde Resulullah'la birlikteydik. Fırsat buldukça ona aklımdaki soruları sorardım. O an aklıma geldi ve Resulullah'a sordum.
1: Ne?
2: O an aklıma gelen soruyu.
1: Aklına gelen soru neydi?
2: Resulullah'a sorduğum soruydu.
1: Allah Allah, ben de onu soruyorum işte.
2: Neyi?
1: O an aklına gelen soruyu işte Muaz.
2: Senin aklında sormak istediğin bir soru mu var?
1: Yok.
0: Var gibi.
1: Var.
2: Karar ver, var mı yok mu?
1: Yok ama var.
0: O ne demek yahu?
1: Yahu benim sorum yok. Ben Muaz'ın aklındaki soruyu sordum.
2: Tamam, sakin ol.
1: Ben zaten sakindim.
2: Şimdi aklındaki bütün sorulara cevap bulacağız.
1: Size bir şey anlatamıyorum ki yahu. Durduk yere beni sinirlendirmeye çalışıyorsunuz.
0: Tamam tamam, sen sakin ol canım kardeşim benim. Anlıyoruz biz seni, yorma kendini.
1: Allah Allah, ya sabır.
0: Sen devam et Muaz lütfen.
2: Nerede kalmıştık?
1: Resulullah'a soruyordun.
2: Neyi?
1: Muaz, beni kızdırma.
2: Tamam tamam, şaka yaptım canım kardeşim. Bilirsin seni çok severim.
0: Ben Muaz'dan da çok severim seni.
1: Ben de sizi.
2: Sakinleştiysen devam ediyorum.
1: Devam et.
0: Evet, çok sakinleşmiş.
2: Çok.
0: Sıcak bir gündeki çöl gibi. Sakin ve kızgın.
2: Öyle görünüyor. Neyse, devam edeyim ben. Allah'ın Resulüne imanın en üstün hali nedir diye sordum. O, İnsanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün hale ulaşmış olur diyerek bana cevap verdi. Ben de bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur diye sordum. Allah'ın elçisi gülümseyerek bana baktı ve kendin için istediğini insanlar için de istediğinde ve kendin için istemediğini onlar için de istemediğinde dedi. Onun için dostlarım, yeryüzünde ve ahirette benim için murad ettiğim hayra dair ne varsa sizler için de istiyorum. Yine kendim için istemediğim ne varsa sizlerin de başına gelmemesi için dua ediyorum.
0: Allah senden razı olsun Muaz. Ne güzel bir söz getirdin bize.
1: Sağ ol Muaz. Bütün sinirim geçti vallahi. Ne güzel dua ettin bize.
2: Hakkını helal et.
0: Bana da.
1: Helal olsun. Allah ikinizden de razı olsun. Allah için seviyorum sizleri. Ama aklıma takılan bir soru var.
2: Bak demiştim ben.
1: Şaka şaka.
2: Neyse hadi gidelim.
4: Nereye?
2: Putları kırmaya.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

alırken de, satarken de kolaylık göster. Dürüst davran. Elin dara düşerse başkalarına sızlanma. Sevenlerin duyar, ancak yardım edemezlerse üzülürler. Sevmeyenlerse sevinmek için fırsat bulurlar.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları. Yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları. Ve her şeyi yaratan ve yaşatan, kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

Nehyi maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin mel'un kalem namusu bizler uyumadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor. Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam. Uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki.

nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup, kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kader arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller, yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe, yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

Secdede hamzede-i adab ol, noktayı daire-i mihrab ol. Piş-i haktan yüzünü yerlere sür, bende-i dergeh olup devleti gör. Secdeye vardığın zaman edebinle eğil. Böylece mihrap dairesinin merkezi olan nokta olasın. Allah'ın huzurunda yüzünü yerlere sür, secde et. Sen Allah'ın dergahında bir köle ol da, sana ne devletler erişir bir gör.

bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selam aleyküm. Aydın Söke'den arıyorum. Ağlar Yakup Yusuf'um diye ilahisini tüm Hacer kardeşlerime hediye ediyorum. Teşekkür ederim.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Mehmet Kemik, sizden uygun gördüğünüz bir eseri Canım Ailem için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese keyifli dinlemeler.

0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sizi İstanbul'dan dinlemekteyiz. Eşref Ziya'dan Sensin Gülüm ezgisini
1: anneme gönderiyorum. Çalardığına sevinirim. Hayırlı yayınlar.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Eminelim.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
3: E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.
6: Ben Kübra, annem ve babam için Mehmet Emin Aydan Kan Tutarı ilahisini istiyorum.
7: Leblerimle emrine amadedir canım benim.

benim. Hasta gönlüm çok zamandır iftirakından harap. Olmadım bir lahza rahat, geçti devranım benim. Müptelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana. Etmeyin bunca eziyet, az mı hicran?

Esselamun aleyküm. Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Sami Özer'den dağlar ile taşlar ile çağırayım seni Mevlam. İlahisini tüm İslam alemine gelsin. Çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim.

Hayırlı günler diliyorum Diyanet Radyo. Ben Afyonkarahisar Serdar Nevi Yapani. Çocuklarım için, ailem için, tüm sevdiklerim için ve tüm Diyanet Radyo dinleyenleri için Fatih Koca'dan ne zaman anarsam seni ilahisine rica ediyorum. Hayırlı çalışmalar, Allah'a emanet olun.

Hayırlı günler Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Hüseyin Kahveci. Sizden Gül Ahmet'in ilahesini istiyorum. Çalarsanız memnun olurum. Teşekkür ederim.

için ve Elif başka için ve İnci başka için ve Havana baş çiftçi için sıradaki ilahiyi istiyorum. Teşekkürler. İyi yayınlar. Merkez Isparta.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Ahde vefa, söze sadakat. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Ahde vefa gösterilmesi, her ne koşulda olursa olsun, lehine de olsa, aleyhine de olsa verilen sözlerin tutulması, müminin ayırıcı özelliklerindendir. Nitekim cahiliye dönemi Mekke toplumunda ahdine vefa göstermekte son derece hassas olan ve verdiği sözü mutlaka tutan Hazreti Peygamber, daha peygamber olmadan önce dahi Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed olarak şöhret kazanmış, onun bu özelliğini can düşmanları bile itiraf etmekten kendilerini alamamıştır. Allah Resulü cahiliye döneminde yapılmış olsa bile antlaşmalara riayet edilmesini tavsiye etmiştir. Vasiyet içinde aynı durum söz konusudur. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in vefatından hemen sonra halife seçilen Hazreti Ebubekir, Bahreyn'de görevli olan Ala bin Hadrami'nin oradan getirdiği malın yanında durup insanlara şu çağrıda bulunmuştur. Kimin Hazreti Peygamber'den bir alacağı varsa ya da kim ondan bir söz almışsa bize gelsin. Bu çağrı üzerine Cabir öne çıkarak, Resulullah bana şunu şunu vereceğini vaat etmişti dedi. Resulullah'ın vaadini yerine getirmek isteyen Hazreti Ebubekir de 3 kez avuçlarını doldurarak ona dediği miktarı vermiştir. Hazreti Ömer de ehli kitaba verilen sözlerin, onlarla yapılan antlaşmaların harfiyen yerine getirilmesini vasiyet etmiştir. Hazreti Peygamber'in hayatında en mükemmel örneklerine şahit olduğumuz vefakarlık ve antlaşmalara riayet hassasiyeti, zamanla İslam ahlakının vazgeçilmez bir özelliği haline gelmiştir. Öyle ki Müslümanlar her hal ve koşulda buna riayet etmişlerdir. Bu bağlamda Allah Resulü, bir kavimle aralarında antlaşma bulunan kişi, antlaşma karşılıklı olarak bozuluncaya veya süre doluncaya kadar ne o antlaşmaya aykırı bir şey yapsın ne de onu bozsun buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in hile ve aldatmanın meşru görülme eğiliminin hakim olduğu savaş halinde bile yaptığınız antlaşmaları bozmayın tavsiyesinin yanında, şartlar değişmiş olsa da yapılan antlaşmaların süresi içinde geçerliliğini koruduğuna vurgu yapması anlamlıdır. Hatta antlaşmalı birini antlaşma süresi sona ermeden öldüren kimseye Allah'ın cenneti haram kılacağını vurgulamış, sözünde durmayan kişiye Allah'ın ismini anarak yemin ettikten sonra sözünden dönen kişiye kıyamet gününde düşmanlık edeceğini ifade etmiş ve kendisi hayatı boyunca zorlansa bile verdiği sözleri mutlak yerine getirmiştir. Kime ve neden verildiği değil, bizzat sözün kendisi esastır, değerlidir ve önemlidir. Dolayısıyla sadece hukuki antlaşmalar ya da resmi sözleşmeler değil, büyük küçük, kadın erkek, toplumun her ferdini ilgilendiren günlük hayata dair vaatler de bağlayıcıdır. Bu nedenle kişi, kendi çocuklarına verdiği sözü bile küçük görüp basite alıp savuşturur.

oluşturmamalıdır. Diğer yandan Hazreti Peygamber tek bir vücut gibi gördüğü müminlerden birinin verdiği sözü diğerleri için de bağlayıcı görmüştür. Bu hususta statülerine bakılmaksızın bütün Müslümanların verdiği zimmet, güvence eşittir buyurarak, bir taraftan hak ve sorumlulukta Müslüman bireylerin eşitliğini ortaya koymuş, bir taraftan da onların bir kimseye karşı tanıdıkları güvence konusunda ortak bir yükümlülüğe sahip olduklarını hatırlatmıştır. Ayrıca toplumun en alt tabakasındaki bir Müslümanın bile sözüne riayet etmek için gayret göstermesi gerektiğini vurgulamıştır. Hazreti Peygamber'in bu konudaki duyarlılığını açıkça ortaya koyan şu olay buna en güzel örnektir. Huzeyfe el-Yemani niçin Bedir Muharebesi'ne katılamadığını şöyle anlatır. Bedir Savaşı'na şu nedenle katılamadım ki, babam Hüseyin ve ben birlikte savaşa katılmak için yola çıkmıştık. Kureyşli müşrikler bizi yakaladılar ve siz Muhammed'e katılmaya mı gidiyorsunuz diye sorguya çektiler. Hayır, ona katılmaya gitmiyoruz, biz sadece Medine'ye gidiyoruz dedik. Ve bizden Medine'ye gitsek bile Hazreti Peygamber'le birlikte savaşa katılmayacağımıza dair Allah'ın adıyla söz ve yemin aldılar. Allah Resulü'nün yanına gidip durumu ona anlattığımızda, siz geri dönün, biz onlara verdiğimiz sözü tutarız, onlar karşısında yardımı da Allah'tan isteriz buyurdu. Şu da var ki Müslümanların kendi aralarında yaptıkları ticari antlaşmalar veya birbirlerine verdikleri sözler zaman zaman taraflardan birine mağduriyet yaşatabilmektedir. Nitekim Medine'de iki kişi bir hurma bahçesinin meyvesi üzerinde para peşin mal verisiye olacak şekilde anlaşmışlardı. Ancak o sene ağaçlar meyve vermedi. Ortaya çıkan zarar üzerine aralarında bir tartışma yaşandı. Problemi kendisine ilettiklerinde Hazreti Peygamber satıcıya, onun malını neye karşılık helal sayıyorsun, ona ücretini geri ver şeklinde tavsiyede bulundu. Anlaşmazlığın kaynağı olan ticaret tarzını, yani henüz olgunlaşmamış hurmanın satışını yasakladı. Daha da önemlisi, kim bir Müslümanın kendisiyle yaptığı alışverişten vazgeçmesine onay verirse, Allah da onun günahını bağışlar buyurmak suretiyle başka bir erdeme atıfta bulundu. Peygamber Efendimiz, bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun, gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin buyurmuştur. Zira unutulmamalıdır ki verilen sözlerin tutulması, ahde vefa, antlaşmalara riayet kişinin kurtuluşuna vesile olacağı gibi topluma da huzur ve barış getirecektir. Allah'ın sevgisini ve insanların güvenini kazandıracak, ecri de Allah tarafından ödenecektir. Tutulmayan söz, yerine getirilmeyen vaat, şartlarına riayet edilmeyen antlaşmaysa, kişide nifak alameti olarak görülecek, ayrıca toplumsal çöküşü de hızlandıracaktır. Söze sadakat, dünyada onur ve güven, ahirette ise Yüce Allah'ın iltifatını kazandıracaktır.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime

7 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 11 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İlmin, ibadetin ve zamanın şahidi Diyarbakır Ulu Camii. Yaklaşık 1000 yıldır Müslümanların birlik içinde secde ettiği müstesna mekanlardan Diyarbakır Ulu Camii sadece bir ibadet yeri değildir. Bu eşsiz yapı aynı zamanda bilimin ve medeniyetin izlerini taşıyan kadim bir eserdir. 1091'de Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle inşa edilen cami, bölgenin fethinden sonra kiliseden camiye çevrilmiş ve zaman içinde birçok kez yeniden inşa edilmiş veya tamirat görmüştür. Şam Emeviye Camii ile benzer plana sahip olan yapı, ince taş işçiliğiyle dikkat çeker. Ancak onu farklı kılan unsurlardan biri, avlusunda yer alan El Cezeri'nin 900 yıllık güneş saatidir. Kendi çağının büyük mühendisi olan Cezeri, bu eseriyle zamanı ölçmenin ötesinde bilginin ve keşfin ibadetle nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Bu cami, Müslümanların hayatında ilim ve ibadetin ayrılmaz bir bütün olduğunu hatırlatan eşsiz bir eserdir. Burada asırlar boyunca secdeler edilmiş, birlik beraberlik içinde ibadetler yapılmış, dualar edilmiş, aynı zamanda bilim de üretilmiştir.

0: Bir hadis. Sadakanın en faziletlisi, Müslümanın bir bilgi öğrenmesi, sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben.
2: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
0: Reklam.
5: Uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan. Ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara.

Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat. Kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa. Ve ey şehirlerin anası, senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kader arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller. Yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe, yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

0: zikrederler Allah Allah.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.
8: Hüsnü Hal.
1: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela. Hem kapaklarını hem de sayfalarını. Hem neşeli hem de üzünlü olanlarını. Ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı. Hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa kendisi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım diye cevap vermişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Merhabalar sevgili dostlar. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından hepinize selam olsun. Şu saat itibariyle Dinim İslam adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmak için radyonuzdayım. Bugün programımızın içerisinde Hazreti Peygamber'den davranış örneklerini anlatmaya devam edeceğiz. İlk olarak, akraba olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Peygamberimiz nasıl bir akrabaydı? Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, vefakar, diyarkam, cömert, güleç, sıla-i rahme özen gösteren, iyiliksever, fedakar, duyarlı, nazik, hatır gözeten, saygılı, sevecen, iyi ve kötü günlerde yalnız bırakmayan, ilgili candan, sımsıcak, nezih, iyi huylu, sevilen ve sayılan bir akrabaydı. Akrabalarını sık sık ziyaret eder, onlara güler yüz gösterir, güzel sözler söyleyerek gönüllerini alırdı. Akrabalarının sıkıntıları ve dertleriyle yakından ilgilenirdi. İhtiyaçları olduğunda onlara yardım ederdi. Akrabalarının kendisi için yaptıklarını unutmaz, vefalı davranırdı. Örneğin yanında büyüdüğü amcası Ebu Talip, geçim sıkıntısı çekmeye başladığında, onun geçimini kolaylaştırmak için amcasının oğlu Ali'yi yanına alarak bakımını üstlenmişti. Akrabalarını daima iyiye, doğruya, güzele teşvik ederdi. Nitekim peygamberlikle görevlendirildikten sonra, ilk olarak ailesini, akrabalarını ve yakın arkadaşlarını İslam'a davet etmişti. Aynı şekilde ilk yasakladığı faiz, amcası Abbas'ın faizi, ilk ortadan kaldırdığı kan davası da kuzeni İyas bin Rabia'nın kan davasıydı. Zekat, sadaka gibi ibadetlerde öncelikle akrabaların gözetilmesini tavsiye ederdi. Ama akrabalarını gözetmesine rağmen onları hiçbir zaman diğer Müslümanlardan ayrı tutmazdı. Akrabalarıyla ilişkisini kesmez, karşı taraf kesse bile ilişkinin sürdürülmesi gerektiğini söylerdi. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Rızkının genişlemesini veya ömrünün uzatılmasını isteyen, akrabasıyla ilişkisini sürdürsün. Peki sevgili dostlar, Hazreti Muhammed nasıl bir arkadaştı? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konuşkan, şakacı, paylaşımcı, vefakar, diyarkam, cömert, güleç, yoldaş, derttaş, gönüldaş, sıcakkanlı, seven ve sevilen bir dosttu. Arkadaşlarına karşı kibar ve güler yüzlüydü. Onları görünce mutlaka selam verirdi. Arkadaşlarından biri sıkıntıya düştüğünde onunla ilgilenir, onu teselli eder, elinden gelen yardımı yapardı. Onlarla şakalaşır, onlara nükteli sözler söylerdi. Şakalarında aşırıya gitmez, kendisine yapılan ölçülü şakaları da hoşgörüyle karşılardı. Şakada yalan bulunmamasına ve şakanın başkasına zarar vermemesine özen gösterirdi. Peygamber Efendimiz, ashabından birini uzun süre görmezse, onun niçin mescide gelmediğini araştırır, hastaysa ziyaretine giderdi. Ashabının davetlerine katılır, onları kırmamaya çalışırdı. Elinde az bir yiyecek bile olsa onu arkadaşlarıyla paylaşırdı. Arkadaşlarında gördüğü hataları onları kırmadan ve kusurlarını yüzlerine vurmadan düzeltmeye çalışırdı. Arkadaşlarını her zaman iyiliğe teşvik eder, güzel davranışlarıyla onlara örnek olurdu. Hiç yalan söylemez, arkadaşları arasında emin, güvenilir olarak tanınırdı. Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla onların konuşmaktan hoşlandıkları konularda sohbet ederdi. Hediyeleşmeyi severdi. kendisine verilen hediyeyi kabul eder, kendisi de arkadaşlarına hediyeler verirdi. Peki sevgili dostlar, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir eğitimciydi? Peygamberimiz zorlaştırmayıp kolaylaştıran, zeki, sabırlı, sakin, şefkatli, anlatımı açık, anlayışı derin, anlaması seri, öğrettiklerini bilen, bildiklerini yaşayan, güler yüzlü, sözü özlü, müjdeleyici, uyarıcı, vahyi tebliğ eden, örnek olan, alemlere rahmet bir eğitimciydi. Aldığı her yeni vahyi Müslümanlara hemen bildirir, dinin gereklerini harfiyen öğretirdi. Medineli ilk Müslümanlar Akabe'de kendisine biat ettiğinde, onların eğitimi için Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye göndermişti. Hicretten sonra Mescid-i Nebevi hem namaz kılınan bir yer hem de eğitim faaliyetlerinin merkezi oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırdıktan sonra genellikle yüzünü sahabilere döner otururdu. Bazen kendisi bir konu açar, bir soru sorar, ashabının bilgi düzeyini belirlerdi. Daha sonra onlara çoğu kere Kur'an ayetlerini açıklardı. Bu arada soru soran olursa cevaplardı. Sevgili dostlar, Mescid-i Nebevi'de Suffe adı verilen bir bölüm vardı. Kimsesiz, kalacak yeri olmayan, vaktinin çoğunu Kur'an'ı ve İslam'ı öğrenmekle geçiren sahabiler burada yatıp kalkıyorlardı. Peygamber Efendimiz onlarla bizzat ilgileniyor, onlara İslam'ı öğretiyordu. Suffe bazen kalabalık oluyordu. Bazı kabileler İslam'ı öğrenmek için büyük bir toplulukla Medine'ye geliyor, bir süre Mescid-i Nebevi'de kalıp İslam hakkında bilgi edindikten sonra dönüyorlardı. Ayrıca Resulullah yeni Müslüman olan bölgelere çeşitli görevliler gönderiyordu. Bu görevliler vergi toplama, halkın ihtiyaçlarıyla ilgilenme gibi işlerin yanı sıra onlara Kur'an'ı ve İslam'ı öğretme görevini de üstleniyorlardı. Sevgili dostlar, ashabı merak ettikleri konuları peygamberimize sorarlar, o da sabırla anlamadıkları konuları defalarca tekrarlardı. Haftanın bir gününü sadece kadınlara ayırırdı. Bugün de onların eğitimiyle ilgilenir, sorularına yanıt verirdi. Akşamları kendi evinde eşlerini bir araya toplayarak onlarla sohbet ederdi. Bu sohbetler müminlerin anneleri için özel bir eğitim imkanı sağlıyordu. Bu sohbetlerle ve Peygamber Efendimizin yanında geçen yıllar boyunca gördükleriyle büyük bir ilmi birikim edinen peygamber eşleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra birçok kişiyi yetiştirmişlerdi. Özellikle Hazreti Ayşe annemiz fıkıh bilgisiyle meşhur olmuştu. Sevgili dostlar, Mescid-i Nebevi'de okuma yazma ve Kur'an öğreten sahabiler de vardı. O dönemde Arap toplumunda çok az kişi okuma yazma biliyordu. Peygamber Efendimiz okuma yazma öğretimine büyük önem veriyordu. Ayrıca Peygamber Efendimiz gençlere ok atma, yüzme, hesap, tıp, astronomi, Kur'an-ı Kerim eğitimleri vermenin anne babanın görevleri olduğunu söylerdi. Değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, Hazreti Peygamber eğitim ve öğretimde öfke ve şiddete yer vermemiş, insanları incitmekten ve öğrenme hususunda geri çekilmelerine sebep olmaktan kaçınmak gerektiğini vurgulamıştır. Kişisel farklılıkları göz önünde bulundurmuş, aynı konuyu farklı insanlara farklı yöntemlerle öğretmiş, herkesin gücü ve kapasitesi ölçüsünde faydalanmış.

0: kullanacağını, yani ona göre düzenleme yapmanın gerekliliğini ortaya koymuştur. Konuları öğretirken kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru bir yol izlemiştir. Dikkat çekici sorular sorarak öğrenenlerde ilgi ve merak uyanmasını sağlamış ve bundan sonra öğretmek istediği konuyu öğretmiştir. Sevgili dostlar, Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Din ve Hayat programının bugünlük sonuna geldik. Ayrıca bugünkü programımızla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dinim İslam Temel Bilgiler adlı kitabının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programımızda yepyeni bir eserle kulaklarınıza ulaşacağız. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

sabret. Sabır darlık anahtarıdır. Çünkü sabır ilacı hem gözdeki gaflet perdelerini hem de

0: sahibinin gönlünü ferahlatır, göğsünü açar. Gönül aynası, dünya sevgisi tozundan, nefsani arzulardan temizlenir, pak ve saf bir hale getirilirse, orada su ve toprak nakışlardan başka şeyler görürsün. Gönül aynasında hem resmi ve nakşı görürsün, hem de resmi ve nakşı yapanı. Hem devlet, saadet yaygısı seyredersin, hem de onu yayanı ve döşeyeni.
1: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Eminelim.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kadim mısralar.

hanenin lazım olan sahibidir. Bilmeyen hanesinin talibidir. Ta senin olmaya sahip hane, gece gündüz çalış ol pervane. Asıl lazım olan dünya denilen bu evin sahibi Hazreti Allah'tır. Cahiller ise sahibi yerine bu geçici evi isterler. Evin sahibinin rızasını kazanana kadar gece gündüz çalış ve bunun için pervane ol.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
8: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninize saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Selman.
1: Soru şöyle gelmiş bugün. Direkt aktarayım. Bayram tatili biraz uzayınca tatil mi bayram mı diye sosyal medyada tartışmalar başlıyor ve bayram günlerinde tatile gidenlerin doğru yapmadığı gibi bir algı oluşuyor. Hem bayram hem de tatil birlikte yapılamaz mı yahu hocam?
2: Eyvallah.
1: Demişler.
2: Güzel. Yani yapılabilir değil mi Selman Bey? Siz de benzer kanaattesiniz.
1: Ya hocam çok ikilemdeyim
2: ben. Bu sefer ben size soracağım.
1: Çünkü tatil deyince aile ziyareti yokmuş gibi geliyor bana. Ha. Benim de daha başıma gelmedi, bilmiyorum, bayramda tatil. Hep aile ziyaretiyle sonuna bağlamaya çalıştık. Ama onlar hayatta diye böyle yaptık. Onlara ziyaret lazım diye böyle yaptık. Bilmiyorum, tatile gidenler şuurdan kopuyorlarsa tatile falan gitmesinler. Anladım. Şuurlarından anladım. Kopmuyorlarsa isterse de her yere gidebilirler. Bence, ama siz daha iyi bilirsiniz.
2: Estağfurullah, olur mu? Çok güzel. Bir kere bayram ve tatil kavramları birbirinin alternatifi mi? Hayır. Yani biz bayram yaparken tatil yapmamış, tatil olduğunda da asla bayrama

0: bir güzellikleri yaşamamış mıyız? Yaşamamış mı oluruz? Değil mi? Bunları karşı karşıya koymak da doğru değil. O zaman sorun neyi, ne zaman, nasıl yaptığımızla da alakalı bir şey, değil mi? Malum dini ve milli bayramlar, özellikle Ramazan ve Kurban bayramları bizi biz eden değerler arasında en üst sıralarda yer alıyor. Bayram vesilesiyle gurbette olanların sılaya dönmesi, küçük çekirdek halinde yaşayan ailelerin birleşerek en az 3 kuşağın, yani dedenin, büyük annenin torunlarıyla buluşması, ailenin uzak yakın komşuların birbiriyle haberleşmesi, bayramlarını tebrik etmesi vesaire vesaire. Eğer iki bayramdan bayrama görüşüyorlarsa o geçen süre içerisinde olup biten hususları paylaşmaları, acılarını, sevinçlerini birbirlerine aktarmaları vesaire dediğimizde muazzam bir sosyolojik bir hadiseden bahsediyoruz. Müthiş bir kazanım bu aslında. Yani bayramı bayram gibi yaşadığınızda o ülke için bir yumuşak gücü inşa etmiş olursunuz. Çünkü sadece fert olarak değil, insanın o sosyal yönünün beslenmesi, inandığını yaşaması anlamında güzel bir şey. Peki, büyük fotoğrafa bakalım biraz. Özellikle yoğun tempoda yaşayanların işte 9-10 günlük bir bayram iznini tatil olarak değerlendirme istemeleri. Gelin biraz da ön yargılardan arınarak bunu da anlamaya çalışalım. Neden insanlar onu değil de bunu tercih ediyor, değil mi? Şu veya bu nedenle kırsal kesimlerden şehirlere yapılan göçlerde oluşan şehirlerde yaşıyor olmak, göç edilen yerdeki sizin de ifade ettiğiniz aile büyüklerinin, akrabalarının artık ebedi aleme göç etmiş olması, o artık şehre karşı duyulan duygusal bağın bir şekilde giderek azalması, değil mi? O sıla-i rahim dediğimiz hadiseden bir takım değerlerin eksiliyor olması belki bunda etken olarak düşünülebilir. Yani insanlar İstanbul'da yaşayan, Ankara'da yaşayan birisi doğup büyüdüğü yere değil de sahil kasabalarında işte varsa kendilerinin yoksa kiraladıkları ya da otellerde şurada burada vakit geçirmeyi tercih etmelerinin altında yatan bireysel ve sosyolojik faktörleri ne olur bir anlamaya çalışalım. Bunu da bir kamplaşma unsuru yapmayalım. Bayram mı, tatil mi?
1: Evet.
0: Ben mesela illa gidilecekse tatile ne olur? Bayram namazına gidelim. Ben bayramdan ayrı olarak tatil yapmanın da Müslümanca mümkün olduğunu ifade ediyorum zaman zaman.
1: Evet.
0: Evet, dinlenmek de bir ihtiyaç mıdır? İhtiyaçtır. Bunu da dinlenmeyi bütün dini sorumlulukları bir kenara bırakarak yapmak şeklinde anlıyorsak ben ona karşıyım. Ben ancak inancımı, ibadetlerimi, güzel ahlakımı yaşayarak dinlenebilirim Selman Bey. Benim tatil anlayışımda benden ayrılmaz değerlerim var. Tatile çıkarken dini değerlerimi evde bırakıp gidemem. Tatil evet. Hazırlığımı yaparken, bavulumu korken önce inancımı korum. Yanıma korum. Onunla yola çıkarım. Yolda da Müslümanım. Yolda ezan okunacak. Seyahat programımı, namaz vakti ne zaman giriyor?
1: Ya.
0: Uygun durak nerede var? Orada duracağız. Ailecek, çoluk çocuk namazlarımızı kılacağız. Ondan sonra yemeğimizi yiyebiliriz. Biraz dinlenebiliriz. Kalan yolu daha sonra takip ederiz. Efendim tatildeyiz diye mesela kurban bayramı ise kurbanımdan ben vazgeçmem. Şüphesiz mukim olma şartı var kurban kesmek için ama imkanlarım olduğu müddetçe artık bugünün dünyasında ben ama bizzat ama vekalet yoluyla tatilde de olsam kurbanımı kestirebilirim. Çocuklarımla hemen ilk arayacağım ne tatil beldesinde bayram namazı kılabileceğim cami nerede? Oraya nasıl ulaşabilirim?
1: Evet.
0: Plaj nerede? Gezilecek yerler nerede? Tamam, onları da araştırın. Onlara ben ondan dolayı sizi eleştirmiyorum. Ama bir şeyi yaparken bir şeyi yıkmayalım. Bir o zaman tatilin tadını daha iyi alacağız. Mesela imanlı bir insan, gerçekten samimi bir imanlı insan Kurban Bayramı namazını kılmadan geçirdiği bayram gününden tatil olarak lezzet almaz.
1: Ya.
0: Alamaz. Onu bir şeyler sürekli sağından solundan çekiştirir.
1: Evet.
0: Ulvi, sen Müslüman bir insansın. Evet, tatile geldim. Seferisin. Ama yılda iki kere bayram yaşıyorsun.
1: Hı hı.
0: Lütfen çocuğunu da ikna et. Hatta müsaitse eşin de olsun. Bayram namazına gidin. O günkü kahvaltıyı bayram kahvaltısı şeklinde yapın. Sen hatıralarından bahset. Babanla bayramda yaşadıklarını anlat. İkna et yavrunu. O da bir şeyler üretsin. O da öznesi olsun bu sohbetin. Sadece pasif ortamda kalmasın çocuk. Ona sor, bayramda ne hayal ederdin de. Ve oturun görüntülü olarak. Varsa geride kalmış bir aile büyükleri, açın görüşün. Artık her türlü.
1: Tabii
0: bugün
1: imkan var.
0: Sohbetlerde ne diyoruz? Mazeret öldü, başınız sağ olsun. Neyin mazereti? Ya arayamadım seni, vaktim yoktu. Hiç böyle mazeret kalmadı artık.
1: Vaktim yoktu mazeret de arama da şey olmayabilir. Cihaz eksikliği mazeret olmayabilir. Zamansızlık belki olur hocam ya.
0: Yani çok yoğun insanlar için bir şey demiyorum ama ben genelde hep olayı şöyle bakıyorum Selman Bey kardeşim. Benim hayatta önceliklerim ne?
1: Evet evet.
0: İnsanlar en verimli dönemi en yoğun oldukları dönemdir değil mi?
1: Tabii.
0: Ben de doktoramı en yoğun çalıştığım 7-24 çalıştığım günlerde tezimi verebildim.
1: Ya.
0: Evet, o zaman dizime vurduğum olduğu zamanda şöyle yapsaydım böyle. Ama verimli dönemde, yoğun dönemde insan böyle bir varlık. Kapasite artırımına girebiliyor. Böyle bir şey. Dolayısıyla özetle şunu diyelim. Ne olur? Bayramla tatili karşı karşıya getirmeyelim. Bayramı bayram tadında, tatili tatil tadında yapalım. Bizim bir kendi rolümüzü oynama gibi bir görevimiz var. Bir de bizden sonra gelecek nesillere örnek olma, rol model olma görevimiz var. Bayramlar da bu anlamda kilometre taşları. Eğer bugün bazı kuşak farklılıklarından şikayet edenler özellikle, o zaman yavrularına bayramı yaşatsınlar. Efendim yeni kuşak şöyle bakıyor, Z kuşağı böyle diyor diyenler, bir otursunlar, konuşsunlar, bayramı konuşsunlar. Bayramda bir huzur evini ziyaret etsinler.
1: Ya,
0: yetimleri ziyaret etsinler. Onları sevindirerek yoksulları, bayramlık alamayanları, geçim sıkıntısı çekenleri sevindirerek yavrusuna da bakın Allah bize bunları verdi. Biz de bunu paylaşarak, Allah'ın verdiğinden paylaşarak onlara bayram sevincini yaşayarak, yaşatarak biz de mutlu olalım. Bu konu üzerine daha da konuşmak mümkün Selman Bey kardeşim ama bizi dinleyen arifeler ve arifler, onlara çok söze bile hacet yok diyorum. Biz bunu gereksiz bir tartışma ve milletçe bölünmeye izin vermeden biz değerlerine, tarihi değerlerine, dini değerlerine önem veren bir toplum olarak bunu bizden önceki kuşaktan emanet aldığımız şekliyle bizden sonrakilere de devredebilmenin sorumluluğuna uygun bir bayram yaşayalım.
1: Bir hanımefendi gözünden bir soruyu böyle biraz değiştireyim mi hocam?
0: Lütfen.
1: Bir kısmına aslında cevap vermiş oldunuz ama şöyle düşünelim. Bir hanımefendi yıl boyu çalıştı, zor bir işte çalıştı. Çocuğu okula gönderdi, aşırdı, taşırdı, pişirdi. Evin işleri de oldu vesaire. Zor bir süreç bitti. Bayramda da ana evine, baba evine gidince biliyor ki gelen giden işte ikramlar, karşılama, hatta öyle zamanlar oluyor ki belki de bir misafirden sonra havanın şartlarına göre gel bir ridasını çıkardı, yazmasını kenara bıraktı, biri geldi kalktı, bir yere gitmesi lazım. Dedi ki eşine, yahu ben zaten yaşadığım şehirde yoruluyorum, bayramda daha çok yoruluyorum, tatile mi gitsek dedi. Bu dengeyi, belki bunun cevabı bölüme sığmaz ama meramı anlatabildim sana.
0: Anladım, anladım. Doğru. Ya yani ben belki genelden farklı da düşünüyorum. Felsefeyle çok uğraşmanın da etkisi altında da olabilirim. İslam felsefesi bu konuda bir yol açıyor bana. Ben çalışarak da dinlenebilirim.
1: Evet.
0: Mesela çok yoğun sınavlara hazırlanan bir öğrenci sınav dışı bir kitap okuyarak da dinlenebilir. Dinlenmekte ne anladığınız önemli.
1: Hatırlıyorum bu konuyu konuştuğumuzu.
0: Dinlemek ısrarla böyle güneş altına uzanıp
1: hiç bir şey yapmadan
0: vakit geçirmek midir? Bazılarını bu yorar, biliyor musun?
1: Yorar. Rahatsız eder.
0: Anlamsızlık yüklenir orada.
1: Evet.
0: Bilinçli, şuurlu Müslüman tatilini de bayramını da hakkını vererek yaşamalı.
1: Buradan ben çok büyüttüğüm, yerlerini yerleştirdiğim cevabı alıyorum. Dinleyicilerimiz de alacaklardır diye merak etmeden umut ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah.
1: Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Ve takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 24 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 7 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 11 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İlmin, ibadetin ve zamanın şahidi Diyarbakır Ulu Camii. Yaklaşık 1000 yıldır Müslümanların birlik içinde secde ettiği müstesna mekanlardan Diyarbakır Ulu Camii sadece bir ibadet yeri değildir. Bu eşsiz yapı aynı zamanda bilimin ve medeniyetin izlerini taşıyan kadim bir eserdir. 1091'de Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle inşa edilen cami, bölgenin fethinden sonra kiliseden camiye çevrilmiş ve zaman içinde birçok kez yeniden inşa edilmiş veya tamirat görmüştür. Şam Emeviye Camii ile benzer plana sahip olan yapı, ince taş işçiliğiyle dikkat çeker. Ancak onu farklı kılan unsurlardan biri, avlusunda yer alan El Cezeri'nin 900 yıllık güneş saatidir. Kendi çağının büyük mühendisi olan Cezeri, bu eseriyle zamanı ölçmenin ötesinde bilginin ve keşfin ibadetle nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Bu cami, Müslümanların hayatında ilim ve ibadetin ayrılmaz bir bütün olduğunu hatırlatan eşsiz bir eserdir. Burada asırlar boyunca secdeler edilmiş, birlik beraberlik içinde ibadetler yapılmış, dualar edilmiş, aynı zamanda bilim de üretilmiştir.

0: Bir hadis. Sadakanın en faziletlisi, Müslümanın bir bilgi öğrenmesi, sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: الله نعم الوكيل أسري الله نعم الوكيل أسري الله نعم الوكيل أسري الله نعم
1: يا مولاي حتى متى وإذا متى أقول لك العتبى مرتين بعد أخرى ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء يا غوثا وما غوثا
0: منك
1: يا الله
2: Bilirim, ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda. Uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış.

taşıyla, toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır. Huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran. Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda 7 satırlık bir şiirdir şimdi metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Benice hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağ çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç serini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle.

0: Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle kork. Ona kulluk görevini gereği gibi yap. Haram kıldığı şeylerden mümkün olduğu nispetle kaçın. Allah'ın saadete uzanan yolundan ayrılma. Hayatını düzene sokan emirlerini sakın ihmal etme ki yaşayışın sıhhat bulsun, gözlerin aydın olsun. Çünkü gizli ve kapalı hiçbir şey Allah'tan gizli ve kapalı değildir. Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, hakikatin peşinden yılmadan yürüyen bir bilgeye, kalemiyle çağları aşan bir düşünürün, Ebu Hamid Muhammed el-Gazali'nin sözlerine ait. Bugün sesi kitaplarda yankılanan, adımları çağları aşan Gazali'nin izini süreceğiz. Gazali, 1058 yılında İran'ın Tuz şehrinde, yani bugünkü adıyla Meşhed'de dünyaya geldi. Adını babasının mesleğinden aldı. Gazzal, yani yün eğirici. Ama o, zamanla düşünceleri eğiren, akılları ip gibi çözümleyen bir alim olacaktı. İlim aşkı küçük yaşta düştü gönlüne. İlk eğitimini doğduğu şehir olan Tuz'da aldı. Ardından Cürcan'da devam eden tahsili Nişabur'da İmamül Haremeyn el-Cüveyni'nin rahle-i tedrisinde zirveye ulaştı. Genç Gazali, fıkıhta bir deniz, kelamda bir dağ, mantıkta keskin bir kılıç gibiydi. Henüz 34 yaşında Selçuklu veziri Nizamül Mülk'ün himayesinde kurulan ve dönemin en seçkin eğitim kurumu sayılan Bağdat Nizamiye Medresesi'ne müderris tayin edildi. Kürsüsü ilim talebeleriyle dolup taşıyordu. Ama bu bilgiler onun içindeki fırtınayı dindirmeye yetmedi. Gazali hakikatin peşindeydi ve Gazali'ye göre o hakikat ezberlenmiş bilgilerin çok ötesindeydi. Gazali'nin günleri ilim öğrenmekle, geceleri düşünmekle geçiyordu. O gecelerden birinde yıldızlara bakıp tefekkür ederken yüreğinden kalemine, kaleminden defterine şu sözler döküldü. Hakikati anlamaya, hakikatin ne olduğunu bilmeye karşı bir susuzluk duydum. Bu susuzluk beni hiçbir şüphenin tatmin edemeyeceği bir arayışa sürükledi. Hakikati bilmeden onu anlatmak bana ağır geliyordu. Ve karar verdi. Ününü, makamını, tüm düzenini bırakacak, hakikati kendi yolculuğunda arayacaktı. Şam sokaklarında, Kudüs'ün yollarında, Hicaz'ın çöllerinde yürüdü. İç dünyasında şüpheleri, soruları ve cevaplarıyla baş başa kalmıştı. Ve bu çetin yolculuktan yepyeni bir Gazali doğdu. Döndüğünde artık sadece bir hoca değildi Gazali. Artık o İslam'ın deliliydi. Hüccetül İslam'dı. İlimle irfanı, akılla kalbi birleştiren bir ustaydı. Zamanla halkın ısrarı ve yöneticilerin davetiyle yeniden ilim kürsülerine döndü. Nizamiye Medresesi'nde dersler verdi. Sapkınlık olarak ifade ettiği batınilik gibi akımlara karşı eserler kaleme aldı. Batınilerin İç Yüzü kitabında halkı bu fikirlerin tehlikelerine karşı uyardı. Aynı zamanda felsefeye de ciddi eleştiriler yöneltti. Onun eleştirisi, neden sorusunu sormaya, nasıl sorusunu cevaplamaya dayanıyordu. Her eleştirisi, hakikati arayan bir kalbin feryadıydı. Tefahutül Felasife, Filozofların Tutarsızlığı adlı eserinde, filozofların bazı iddialarını çürütürken, onların tümüyle reddedilmesini değil, doğru ve yanlışın ayrılmasını hedefledi. Çünkü Gazali için asıl mesele, insanın hem aklını hem de imanını kaybetmeden gerçeğe ulaşabilmesiydi. Onun amacı, akılla vahyin, ilimle imanın çatışmadığını göstermekti. Dinin temel esaslarıyla çelişen iddiaları çürütme gayretindeydi. Gazali, soyut mantık kurallarının insanın manevi açlığını gideremeyeceğini savundu. O, şekilci bir yaklaşımla ibadetlerin sadece dış görünüşüne odaklananları eleştirdi. Namazın, zekatın, orucun bir ruhu olduğunu, bu ruhu kaybetmiş ibadetlerin manasız kalacağını söylüyordu. Çünkü biliyordu ki, diliyle konuşan değil, haliyle yaşayan insanın sözü tesir ederdi. Gazali'nin her bir eseri, hakikatin bir başka yüzünü gösterdi insanlığa. Gazali, eserleriyle İslam düşüncesini sapkın akımlardan arındırırken, bir yandan da tasavvufu ilimle bütünleştirerek dinin ruhunu yeniden canlandırıyordu. El-Munkız Minet Dalal adlı eserinde, sapkınlıklardan kurtuluşun ancak doğru bilgi, samimi iman ve kalbin arınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı. Bu kitabıyla hem geçmişte yaşanan karanlıklara ışık tuttu, hem de gelecek nesillere sağlam bir yol haritası sundu. Onun en büyük eseri olan İhya-i Ulumiddin ise, ibadetin, ahlakın, tasavvufun, sosyal hayatın birbiriyle ne denli iç içe olduğunu gösteren bir başyapıttı. Bu eser sadece bir fıkıh ya da kelam kitabı değil, aynı zamanda kalbin ilmine, ahlakın inceliklerine ve tasavvufun derinliğine dokunan bir rehberdi. Gazali, eserlerini sadece kurallar ve emirler bütünü olmaktan çıkarıp, onu yaşayan, hisseden ve insanı Allah'a yaklaştıran bir yolculuğa dönüştürüyordu. 40 kitaptan oluşan bu dev eser, ibadetlerden ahlaka, tasavvuftan sosyal hayata kadar geniş bir yelpazede Müslümanın hayatını kuşatan bütün konuları ele aldı. Gazali, tasavvufun özünü ve dinin inceliklerini halkın da kolayca anlayabileceği bir üslupla kaleme almak istedi. İşte bu niyetle yazdığı Kimya-i Saadet adlı eseri, sade dili ve derin manasıyla gönüllere dokundu. İbadetlerin hikmetinden ahlaki güzelliklere, kalp terbiyesinden dünya-ahiret dengesine kadar pek çok konuyu samimi ve anlaşılır bir dille anlattı. Bu eser sadece alimlerin değil, her kesimden insanın istifade edebileceği bir eserdi. Nur suresinden ilhamla yazdığı Mişkatül Envar adlı eserinde ise, insan ruhunu ve o ruhu aydınlatan nuru bir kandil metaforuyla anlatıyordu. Kalp, Rabbini tanıdıkça nurlanır, o nur seni hakikate götüren en güvenilir rehberdir diyen Gazali, 1111 yılında doğduğu şehir olan Tus'ta vefat etti. Ömrünü ilme, irfana ve hakikat arayışına adayan Gazali, emaneti sahibine teslim ettiğinde ardında hem doğuda hem batıda yankı bulan, dillerden düşmeyen eserler bıraktı. Her iki dünyanın da üzerinde ittifak ettiği bir hakikat vardı. O, çağlar üstü bir ilim adamıydı. Doğunun gönlünde Hüccetül İslam, batının zihinlerinde ise Al-Gazel olarak yer etti. Marifet ne çok kitapta ne de çok sözde gizlidir. Marifet hakkı bilmektir. Bugün izleri asırlar boyunca silinmeyen bir bilgeyi, İmam-ı Gazali'yi birlikte andık. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır. Yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan. Ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslını. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup, kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var.

Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kalpler arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller. Yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe, yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 7 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 11 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İlmin, ibadetin ve zamanın şahidi Diyarbakır Ulu Camii. Yaklaşık 1000 yıldır Müslümanların birlik içinde secde ettiği müstesna mekanlardan Diyarbakır Ulu Camii sadece bir ibadet yeri değildir. Bu eşsiz yapı aynı zamanda bilimin ve medeniyetin izlerini taşıyan kadim bir eserdir. 1091'de Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle inşa edilen cami, bölgenin fethinden sonra kiliseden camiye çevrilmiş ve zaman içinde birçok kez yeniden inşa edilmiş veya tamirat görmüştür. Şam Emeviye Camii ile benzer plana sahip olan yapı, ince taş işçiliğiyle dikkat çeker. Ancak onu farklı kılan unsurlardan biri, avlusunda yer alan El Cezeri'nin 900 yıllık güneş saatidir. Kendi çağının büyük mühendisi olan Cezeri, bu eseriyle zamanı ölçmenin ötesinde bilginin ve keşfin ibadetle nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Bu cami, Müslümanların hayatında ilim ve ibadetin ayrılmaz bir bütün olduğunu hatırlatan eşsiz bir eserdir. Burada asırlar boyunca secdeler edilmiş, birlik beraberlik içinde ibadetler yapılmış, dualar edilmiş, aynı zamanda bilim de üretilmiş.

0: Bir hadis. Sadakanın en faziletlisi, Müslümanın bir bilgi öğrenmesi, sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.
0: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
1: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.
7: Gülerken, ağlarken

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 7 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 11 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İlmin, ibadetin ve zamanın şahidi Diyarbakır Ulu Camii. Yaklaşık 1000 yıldır Müslümanların birlik içinde secde ettiği müstesna mekanlardan Diyarbakır Ulu Camii sadece bir ibadet yeri değildir. Bu eşsiz yapı aynı zamanda bilimin ve medeniyetin izlerini taşıyan kadim bir eserdir. 1091'de Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle inşa edilen cami, bölgenin fethinden sonra kiliseden camiye çevrilmiş ve zaman içinde birçok kez yeniden inşa edilmiş veya tamirat görmüştür. Şam Emeviye Camii ile benzer plana sahip olan yapı, ince taş işçiliğiyle dikkat çeker. Ancak onu farklı kılan unsurlardan biri, avlusunda yer alan El Cezeri'nin 900 yıllık güneş saatidir. Kendi çağının büyük mühendisi olan Cezeri, bu eseriyle zamanı ölçmenin ötesinde bilginin ve keşfin ibadetle nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Bu cami, Müslümanların hayatında ilim ve ibadetin ayrılmaz bir bütün olduğunu hatırlatan eşsiz bir eserdir. Burada asırlar boyunca secdeler edilmiş, birlik beraberlik içinde ibadetler yapılmış, dualar edilmiş, aynı zamanda bilim de üretilmiştir.

0: Bir hadis. Sadakanın en faziletlisi, Müslümanın bir bilgi öğrenmesi, sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Kadim Mısralar. Eşrefi eşrefi enva-ı beşer, ahseni ahseni takvim-i suver, rahmeti alemiyan ruhu cihan, merkezi daire-i kevn-ü mekan. O insanoğlunun en şereflisinden daha şerefli, o en güzel yaratılış üzere olan insanın en güzelinden daha güzel, cihanın ruhu o, insanlara rahmet olarak gönderilen o, bütün yaratılmışlar dairesinin merkezi o.
1: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken,
7: Diyanet Radyo,
6: mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken,
7: Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo.

0: Reklam.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
0: Reklam.
2: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

alırken de, satarken de kolaylık göster. Dürüst davran. Elin dara düşerse başkalarına sızlanma. Sevenlerin duyar, ancak yardım edemezlerse üzülürler. Sevmeyenlerse sevinmek için fırsat bulurlar.

0: Bilirim. Ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır, huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda 7 satırlık bir şiirdir şimdi metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Enice hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağ çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç serini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.
1: Allah'a emanet olun. Günün duası.
2: Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam okuyacağım duaları öğretseniz de okusam," dediğinde Peygamber Efendimiz sabah, akşam ve yatınca şu duayı okumasını tavsiye etmişti. Gökleri ve yeri, görünen ve görünmeyen alemleri yaratan Allah'ım, ey her şeyin Rabbi ve sahibi, senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanların ve onun ortaklarının şerrinden sana sığınırım.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
8: Sağlam bankacılık.
0: Reklam. Hüsnü Hal.
9: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını. Ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.

varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 24 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 7 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 11 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İlmin, ibadetin ve zamanın şahidi Diyarbakır Ulu Camii. Yaklaşık 1000 yıldır Müslümanların birlik içinde secde ettiği müstesna mekanlardan Diyarbakır Ulu Camii sadece bir ibadet yeri değildir. Bu eşsiz yapı aynı zamanda bilimin ve medeniyetin izlerini taşıyan kadim bir eserdir. 1091'de Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle inşa edilen cami, bölgenin fethinden sonra kiliseden camiye çevrilmiş ve zaman içinde birçok kez yeniden inşa edilmiş veya tamirat görmüştür. Şam Emeviye Camii ile benzer plana sahip olan yapı, ince taş işçiliğiyle dikkat çeker. Ancak onu farklı kılan unsurlardan biri, avlusunda yer alan El Cezeri'nin 900 yıllık güneş saatidir. Kendi çağının büyük mühendisi olan Cezeri, bu eseriyle zamanı ölçmenin ötesinde bilginin ve keşfin ibadetle nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Bu cami, Müslümanların hayatında ilim ve ibadetin ayrılmaz bir bütün olduğunu hatırlatan eşsiz bir eserdir. Burada asırlar boyunca secdeler edilmiş, birlik beraberlik içinde ibadetler yapılmış, dualar edilmiş, aynı zamanda bilim de üretilmiş.

0: Bir hadis. Sadakanın en faziletlisi, Müslümanın bir bilgi öğrenmesi, sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun çok kıymetli dinleyenlerim. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i doğru okuyup güzel anlamayı ve güzel yaşamayı her birimize nasip eylesin. Kur'an'ın şefaat ettiği insanların, bahtiyarların arasına katılabilmeyi nasip eylesin. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir müjde veriyor malumunuz. Okuyun Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim kıyamet günü ashabına, yani okuyup da onunla amel edenlere şefaat edecektir buyuruyor. Cenab-ı Hak şefaatine nail olabilmeyi nasip eylesin. Okumayı, anlamayı ve yaşamayı lütfeylesin her birimize. Zümer suresinin 16. ayet-i kerimesiyle devam edeceğiz. Son ayetin anlamını hatırlatayım. Kıymetli dinleyenlerim, sosyal medya mecralarından ulaştığımız kıymetli takipçilerim, artık siz de onun dışında dilediğinize tapın bakalım. Kesin olan şu ki asıl kaybedenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de yakınlarını ziyan edecek, zarara uğratacak olanlardır. Bilesiniz ki işte büyük husran, açık husran, açık zarar budur buyurmuştu. Yani Allah'tan başkasına kulluk etme konusunda ısrar eden, inat eden inkarcılara yönelik Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle demesini emretmişti. Devam ediyoruz. Estağfirullah. لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونَ. Onların üstünde de kat kat ateş olacak. Onların üstünde de kat kat ateş olacak. Altlarında da böyle kat kat ateş olacak. Altlarında da üstlerinde de kat kat ateş olacak. İşte Allah kullarını bununla korkutup uyarıyor. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Tefsirlerde bu ayet-i kerimenin cehennemde tabakalar bulunduğuna ve her tabakada ateş katmanlarının yer aldığına işaret ettiği, bir tabakada azap görenleri üstten kaplayan ateş kümelerinin bir üst tabakadakilerin altlarına denk geldiği için ayette onların üstünde kat kat ateş olacak, altlarında da böyle katlar bulunacak buyurulduğu şeklinde açıklamalar vardır. O açıklamayı da ben size nottan arz etmiş, aktarmış oldum. Hem üstlerinde, yani artık bir insan inkarcı, Allah'tan başkasına taparak hayatını tamamlamışsa onun için bir rahmet ümidi kalmamıştır. Öyle ölmüşse yani bir kurtuluş ümidi kalmamıştır. Artık onun için azaplardan azap beğen, yani ölümlerden ölüm beğen diye bir tabir var ya, Allah vermesin. Cenab-ı Hak böyle bir akıbete düşmekten muhafaza eylesin. En değerli varlığımız olan imanımıza sıkı sıkı sarılmayı, gereğini yaşamayı, Rabbimiz razı olduğu şekilde yaşayıp razı ve memnun olduğu şekilde ölmeyi nasip eylesin. Hani kimi sınıfları anlatırken Cenab-ı Hak radiyallahu anhum ve radu anh, mesela Hudeybiye'de ağacın altında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a canıyla malıyla biat edenleri anlatırken لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشِّجَرَةِ Allah ağacın altında biat ettikleri zaman müminlerden razı olmuştur diyor. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ diye başlayan Tövbe suresinde Cenab-ı Hak Teala Hazretleri مِنَ الْاَنْسَارِ وَالْمُحَاجِرِينَ Ensar ve muhacirden ilk olan, ilk önce iman etmiş olanları anlatırken radiyallahu anhum ve radu anh ifadesini kullanıyor. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bu en büyük bahtiyarlık budur. En büyük bahtiyarlık budur. Bizim için en büyük nimet budur. Allah imanımıza, imanımızın gereği olan davranışlara sıkı sıkı bağlanıp razı olduğu şekilde yaşayıp da böyle azap üstüne azap, üstlerinde de kat kat ateş, altlarında da kat kat ateşin olduğu azap

ve cehenneme düşmekten hepimizi muhafaza eylesin. İmanımıza uygun yaşayabilmeyi, razı olduğu şekilde yaşayıp ölebilmeyi nasip eylesin Rabbim Celle Celaluhu. 17. ve 18. ayet-i kerimelerde وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا Tağuta ibadet etmekten sakınanlar, sahte tanrılara, sahte ilahlara, tağutla ilgili bir kısa bir açıklama yapmaya çalışacağım inşallah. İbadet etmekten sakınanlar وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى Yüzünü ve özünü Allah'a çevirenler, Allah'a yönelenler ve enabu ilallah Allah'a dönenler, Allah'a yönelenler var ya, tağuta ibadet etmekten sakınıp Allah'a yönelenler lehumul büşra, onlara müjde vardır. Onlara müjdeler olsun. Febeşşir ibad, kullarımı müjdele. Hangi kullarını müjdele? Okuyup sonra topluca konuşalım. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Sözü dinleyip o sözün en güzeline, en güzeline tabi olan kullarım. Sözü dinleyip en güzeline tabi olan kullarımı efendim müjdele. اُلَٰيكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُلَٰيكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ Efendim işte bunlar Allah'ın doğru yolu buldurduğu, hidayete eriştirdiği kimselerdir. İlk asıl akıl izan sahipleri, akıl sahipleri, izan sahipleri de bunlardır. Sözü dinleyip en güzeline tabi olan kimselerdir. Şimdi bu tağut kelimesi çok böyle zaman zaman gündeme de gelen, zaman zaman belki bunun üzerinden yola çıkarak pek çok siyasi sonuçların da konuşulduğu kavramlardan bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de 8 yerde geçer, 8 defa geçer tağut kelimesi. Bakın bu elimdeki Kur'an yolu meali var. Oradaki açıklamayı size okuyacağım. Önce dizilişe göre ilk defa geçtiği Bakara suresinin 256. ayetinin anlamını vereyim. Ondan sonra da tağutla alakalı konuşalım. Çünkü bu çok güncel, çok efendim konuşulan kavramlardan bir tanesidir. Şöyle bir hata yapabiliyoruz. Yani ayet-i kerimeleri anlarken mesela bağlamından çıkarıyoruz, bir kelimeyi alıyoruz. Onun şimdi dünyada kazanmış olduğu mesela şeyi, karşılığı bağlamından çıkarmak suretiyle o karşılık üzerine hüküm bina edebiliyoruz bazen. Hüküm bina edebiliyoruz. Kelimeler, kavramlar Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın indiği dönemde ifade ettiği anlamla mesela bazı kavramların 200 sene sonra, 500 sene sonra, 1000 sene sonra ifade ettiği halk arasındaki diyorum Kur'an-ı Kerim'deki anlam değişmez. Halkın kendi anlayışındaki anlamından bahsediyorum. İfade ettiği anlamlarda değişiklikler olabiliyor. O zaman böyle söyleyince bu anlaşılırdı. Bugün böyle söyleyince bu anlaşılıyor şeklinde bir takım şeyler oluyor. Farklı değerlendirmeler olabiliyor. Onun için böyle daha şumullü okumak, daha tarihi derinliklerine inerek okumak sanki daha isabetli olsa gerektir. Ben şimdi size hem Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi, 257'de de geçiyor tağut kavramı, hem de Maide suresinin 60. ayet-i kerimesini okuyayım. Ondan sonra kısa açıklamasını yapayım. Geniş olarak tefsirlerden siz daha sonra bakabilirsiniz. Çünkü bakın burada da ayeti gözden kaçırmayalım. Bir kez daha okuyayım. Sahte tanrılar diye çevirmiş mesela elimizdeki meal. Ben onu hiç çevirmeden arz edeyim. Tağuta kulluk etmekten kaçınan, yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun. Tağuta kulluk etmekten kaçınan, başka bir ayet-i kerimede tağuta kulluk etmeyin diye geçer mesela. Şimdi onları bir okuyalım. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi. Bildiğiniz hemen ayet-el kürsi biter bitmez bu ayet başlıyor. Ayet-el kürsi Bakara suresinin 255. ayeti, arkasından gelen 256. Buyuruyor ki Rabbimiz, estağfirullah, la ikraha fiddini kad tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Doğru, hak, hakikat, batıldan açıkça

0: kurulmuştur. Artık ortaya çıkmıştır. İnsanların tereddüt edeceği, anlamakta zorlanacağı bir durum kalmamıştır. Peki, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا اِنْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Artık kim tağutu reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Kim tağutu reddeder de Allah'a inanırsa, Allah'a imandan önce tağutu reddetmekten bahsediyor Cenab-ı Hak. Tıpkı bu la ilahe demek gibidir. İlah yoktur. Yani yaratan, yaşatan, yöneten, rızık veren bir varlık yoktur. İllallah, sadece Allah vardır. Arapçanın cümle yapısı itibariyle önce o nefy ediyoruz, yok diyoruz, sonra inandığımızı arkasından getiriyoruz. Sadece Allah vardır. Yaratan da odur. Yegane ilah, yaratan da, yaşatan da, yöneten de, rızık veren de odur. Şimdi kim tağutu reddeder, inkar eder, Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Yani bu la ilahe illallah'ın daha birazcık da açık şeklidir adeta ayeti kerime. Geldik Maide suresinin 60. ayeti kerimesine. Orada şöyle buyuruyor. قُلْ هَلْ مُنَبِّيكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عَنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَعْنَهُ اللّٰهُ وَغَدِبَ عَلَيْهِ وَجَعْلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ اُولَٰئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَاَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّب۪يلِ. De ki Allah katında cezası kötü olan, bundan daha kötü olan olanı size haber vereyim mi? Maide 60. Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği tağuta kulluk eden kimselerdir. Tağutun kullarıdır. İşte bunlar yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış olanlardır. Tağut, hakkı tanımayıp azan ve sapan her kişiye ve Allah'tan başka tanrı edinilen şeylere verilen attır. Elimizdeki Kur'an yolu meali, değil mi bu Kur'an yolu meali, hemen bakayım. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kur'an yolu mealindeki açıklamayı olduğu gibi arz ediyorum, aktarıyorum size kıymetli dinleyenlerim. Tağut, hakkı tanımayıp azan ve sapan her kişiye ve Allah'tan başka tanrı edinilen şeylere verilen at. Yani Allah'ı, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kudretini, Allah'ın indirdiklerini reddedip, tanımayıp, benimsemeyip, istemeyip, beğenmeyip azan sapan ve Allah'tan başka tanrı edinilen, yani ilahlaştırılan her şeydir. Bu şahıs da olabilir, ideoloji de olabilir. Her şey tağuttur. Azgın ve sapkın olması sebebiyle şeytana da tağut denilmiştir. Azgın ve sapkın olması sebebiyle şeytana da tağut denilmiştir. Kur'an'da insanlar tarafından ilah edinilmiş bütün batıl tanrıları, İnsanların Allah Teala'ya isyan etmelerine sebep olan varlıkları ve bütün küfür ve ilhat faaliyetlerini yürütenleri ve Allah'a karşı kulluk görevlerini yerine getirmeyi engelleyen düşünce sistemlerini ifade eden bir terim olarak kullanılır. Sözün akışından tağuta tapanların Allah katında daha önceki ayetlerde işaret edilen kişilere göre daha da kötü konumda oldukları anlatılmaktadır. Yani niye? Had bilmiyor, ölçü bilmiyor, Allah'ı tanımıyor. Yani Allah'ı ciddiye almıyor haşa. Allah'ın hükmünü, Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını ciddiye almıyor. Bunu gönüllü olarak kulluk etmek tağuta insanın imanına elbette zarar verir. Allah korusun. Tağuta kulluk etmekten kaçınan, yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun. Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yolu buldurduğu, doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Asıl akıl ve izan sahipleri de onlardır diye efendim buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Yine süremizi doldurduk. İnşallah bu kaldığımız yerden önümüzdeki programda devam etmeyi ümit ediyoruz. O güne kadar Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine emanet olun. Onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ruh bir adamın yüzüne tatlı tatlı gülerse, gönülde bulunan kendisinden memnunsa, o adama halkın surat asmasından, ekşi yüz göstermesinden ne zarar gelir? Ruh bir adamın gözünden öperse, o adam felekten, feleğin öfkesinden gam yer mi? Mehtaplı bir gecede köpeklerden ve onların havlamasından ayın ne korkusu olur? Köpek kendi vazifesini yapar, ay da yüzündeki nuru yerlere yayar. Köpeğin havlaması hiç ayın kulağına değer mi? Hele o ay Allah'ın has kulu olursa. Herkes kendi işini görür. Su çer çöp hatırı için kendi saflığını bırakmaz. Çöp çöp olarak suyun üstünde akar gider. Duru suda bulanmadan akar durur.

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider

azimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kalpler arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller. Yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe, yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah her kimin ruhuna iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti vermişse, o kimse gerçek imanı şüpheden ayırabilir. Fakat hiddet ve şehvet insanı şaşı yapar. Ruhu doğruluktan ayırır. Kendini beğenme, başkasını çekememe duygusu gelince, garazın gönle çektiği yüzlerce perde gönülden kalkar, gelir, göz önüne serilir. Sahte altını da halis altını da mihenk taşına vurmayınca ayarını anlayamazsın.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız.

yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk, dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ım, yıllardır seni arıyorum. Hak dini bulmaya çalışıyorum. Bu adam gerçekten peygamber mi? Tertemiz bir yüzü var. Bakışları ne kadar derin. Bu yüz yalancı yüzü değil. Eğer aradığımı bulduysam yaşadığım her şeye değer.
2: Biz farklılıklarımıza rağmen birbirimizle uyum içinde yaşamalıyız. Bu toplantımızın amacı Medine'de bir şehir devleti kurmaktır. Ya Resulallah, hepimiz çamur içinde kaldık. Sizin de alnınız ve burnunuz çamur içinde kalmış. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Mescidin üstünü harç kararak örsek dedik, kabul etmediniz. Bari zeminini sağlamlaştırsak, ince kum getirip döksek, ne dersiniz?
3: Mescidin inşası bitmişti. Şimdi çözülmesi gereken bir mesele daha vardı. İnsanların namaza nasıl davet edileceği.
0: 35. Bölüm.
3: Mescid-i Nebevi'nin ve Peygamberimizin evinin inşaatı tamamlanmıştı. Resulullah aylardır kendisini misafir eden Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinden ayrılıp kendi evine yerleşti. Müslümanlardan aile sahibi olan muhacirler Ensar'ın evlerine yerleşmiş ve bir düzen kurmuşlardı. Ama hala göç edenler vardı. Müslümanlığı yeni kabul eden kimsesiz insanlar, fakir ve muhtaçlar oldukça zorlanıyordu. Kimisi mescitte yatıp kalkıyordu. Bunlardan biri de Abdullah İbni Mesud'du. Bir sabah namaz kıldırmak için evinden çıkan Resulullah, mescitte uyuyan Abdullah'ı gördü. Peygamberimiz mescitte uyuyan Abdullah'ın yanına gelip durmuştu. Uyanınca yanında Resulullah'ı gören Abdullah hemen toparlandı.
4: Ya Resulallah, siz miydiniz? Kusura bakmayın.
3: Peygamberimiz, neden burada uyudun diye sordu şefkatle.
4: Kalabileceğim başka bir yer yok.
3: Bu durumda olan sadece Abdullah değildi. Peygamberimiz ashabına ihtiyaç içindeki arkadaşlarının kalabilmesi için bir bölüm yapmayı teklif etti. Çalışmalar başladı ve mescidin kuzey kısmında dört tarafı çevrili, üstü hurma dallarıyla örtülü bir yer inşa edildi. Buraya suffe, burada kalanlara da suffe ashabı denildi. Müslümanlar beş vakit namazı Peygamberimizin imamlığında mescitte kılıyorlardı. Resulullah ashabının cemaate devamlı olmalarını istiyor, büyük bir mazeret olmadan bunu terk etmemelerini tembihliyordu. Fakat namazların zamanının tespit edilmesi kolay olmuyordu. İnananları namaza davet edecek bir yöntem bulunmalıydı. Peygamberimiz bir gün bu meseleyi konuşmak üzere arkadaşlarını topladı.
5: Namaz vakti gelince bir bayrak diksek, onu görenler birbirine haber verirler.
6: Bayrağı takip etmek de birbirimize haber vermek de zor olur. Daha kolay bir yöntem olmalı.
7: Peki Yahudilerin önemli zamanlarda çaldığı gibi bir boru çalsak, duyan herkes toplansa?
3: Peygamberimiz bu da Yahudilerin adetidir diyerek bu fikri beğenmediğini ifade etti.
8: Biri de çan çalınmasını teklif etmişti. O da Hristiyanlara ait olduğundan onu da kabul edemeyiz.
9: Ne yapsak peki?
6: Ateş mi yakılsa?
10: Bunun da bayraktan pek bir farkı yok.
6: Şöyle yapsak, yüksek sesle birileri namaz vaktinin geldiğini söyleyebilir.
3: Peygamberimiz, ben Müslümanların namazlarını birlikte kılmalarını çok istiyorum. Bunun için namaz vakitlerinde görevliler seçip bunları insanların evlerine göndererek tek tek namaza davet mi etsem ya da yüksek binaların üstüne çıkarak çağırsalar mı diye düşünüyorum dedi. Bu mesele üzerine uzun zamandır kafa yoran Abdullah bin Zeyd söz alarak şöyle dedi.
11: Ya Resulallah, ben birkaç gece evvel bir rüya gördüm. Rüyamda çan taşıyan bir adam vardı. Ondan insanların namaza davet etmek için çanını satın almak istedim. Oysa bana sana daha hayırlısını öğreteyim mi deyip bir takım kelimeler öğretti.
3: Peygamberimiz bu kelimelerin ne olduğunu sorduğunda Abdullah bin Zeyd ezan cümlelerini söyledi. Duydukları peygamberimizin çok hoşuna gitmişti. Abdullah'a inşallah bu hak bir rüyadır. Kalk da Bilal'e duyduğun kelimeleri öğret. Çünkü onun sesi gürdür dedi. Bilal-i Habeşi yüksekçe bir yere çıkarak yanık sesiyle öğrendiği kelimeleri okumaya başladı.
9: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayy alessalâh.

0: Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah.
1: Medine'de ezanı duyan pek çok kişi mescidin çevresine toplandı. Müslümanlar hoşnutluk içinde bu sese kulak verirken, Yahudiler ve Medineli müşrikler onu eğlenceye aldılar. Bunun üzerine Maide suresinin 58. ayeti nazil oldu. Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. Arabistan'ın iklimi oldukça sertti. Su kaynakları azdı. Muhacirler Medine'ye geldiklerinde Akik Vadisi'ndeki bir kuyu dışında tatlı suya sahip bir kuyu bulamadılar. Rume Kuyusu diye isimlendirilen bu kuyu bir Yahudi'ye aitti ve kuyunun suyunu oldukça pahalı bir miktara satıyordu.
2: İçme suyu bu kadar pahalı olur mu? Bir kırba su için iki avuç hurma istedi benden. İki avuç hurma bizim aileyi bir gün boyunca doyurur.
3: Diğer kuyuları deniyoruz ama suları acı. Bu işe bir çözüm bulmalı.
1: Müslümanların bu sıkıntısına şahit olan Peygamberimiz ashabını toplayarak şöyle dedi. Rume kuyusunu sahibinden satın alıp Müslümanlara vakfetmek ne güzel bir sadakadır. Bunu kim yapar? Bunu yapana cennette aynısı var. Hazreti Osman bu davete ilk cevap veren kimseydi.
4: Ben alırım ya Resulallah. Gidip sahibiyle görüşeyim.
1: Peygamberimiz memnuniyetini Allah'ım cenneti ona vacip kıl diye ifade etti. Hazreti Osman kuyu sahibiyle görüşmeye gitti.
4: Merhaba, sana bir teklifle geldim.
5: Ne teklif edeceksin merak ettim.
4: Rume kuyusu sana aitmiş.
5: Evet.
4: Onu senden satın almak istiyorum.
5: O kuyunun suyu tatlı ve berraktır, bu yüzden kıymetli bir maldır.
4: Ne istiyorsan söyle.
5: 40.000 dirhem isterim. Hepsini.

0: de sana vermemi bekleme. O kuyunun suyundan vazgeçemem. Bir gün senin olur, bir gün benim.
1: Peki, kabul ediyorum.
0: Tamamının fiyatı 40.000 olduğuna göre 20.000 dirheme sana yarı hakkını satarım.
1: Tamam, anlaştık.
0: Peşin parayı getirdiğinde anlaşmayı yaparız.
1: Getirdim. Al, burada.
0: Güzel. Bundan sonra Rume kuyusu bir gün sizin, bir gün benim.
2: Bu antlaşma üzerine Müslümanlar kuyuyu birer gün aralıkla kullanmaya başladılar. Fakat sayıları çok olduğu için bu onlara yetmedi. Yahudi de kuyunun suyunun azaldığından şikayet etmeye başlamıştı.
0: Seninle kuyu suyunun yarısını almanız için anlaşmıştık. Ama size ait günlerde suyu o kadar çok kullanıyorsunuz ki ertesi gün biz verim alamıyoruz.
1: Biz kalabalık bir topluluğuz. Herkes asgari miktarda kullanıyor ama yine de yetmiyor.
0: Bu böyle devam etmez.
1: Peki teklifin nedir?
0: Kuyunun kalan yarısının da ücretini öde, su sizin olsun.
1: Tamam, dediğin gibi olsun.
2: Hazreti Osman kuyunun tamamını satın alınca peygamberimize gitti ve bunu haber verdi. Resulullah, Osman'ın sadakası, hayrı ne güzel bir sadakadır diyerek onu tebrik etti. Resulullah oradan geçtikçe bu kuyudan içer ve bu ne tatlı soğuk bir sudur derdi. Medine'deki nüfusun artmasıyla çarşı ve pazar yerinin genişletilmesi gerekmişti. Peygamberimiz Yahudilerin hakim olduğu pazarda Müslümanların tutunmaya çalışmasını uygun görmemişti. Müslümanlar yeni bir arazi arayışındaydılar. Bir gün Ensardan birisi peygamberimize gelerek şöyle dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü! Ben pazar kurmaya elverişli bir yer gördüm. Gidip oraya bakalım mı?
2: Bu teklif üzerine peygamberimiz bahsedilen araziye gidip orayı inceledi. Burayı beğenmişti ancak etrafında düzenlenmesi gereken birkaç kısım vardı. Onların sahiplerinin rızasıyla bu alan ticaret merkezi haline getirildi. Peygamberimiz ashabına, bundan sonra çarşı pazarınız burasıdır. Burası kaldırılmaz temelli bir pazar yeri olacaktır. Burada alışveriş yapanlardan da herhangi bir vergi alınmaz dedi. Resulullah burada alınan ve satılanlarla, alıcılar ve satıcılarla yakından ilgilenirdi. Sık sık tüccarları şöyle uyarırdı. Ey tüccar topluluğu! Muhakkak ki şeytan alım satımda yanınızda bulunur. Sakın ola ticaretinize boş laf ve yalan yemin karıştırmayın. Alım satımınıza sadakayı karıştırın. Alışverişine hile katan tüccarlar kıyamet gününde doğruluktan ayrılmış olarak diriltileceklerdir. Allah'tan korkan ve iyilik yapanlar bundan müstesnadır. Bir gün Peygamber Efendimiz satılan malları denetlemek için pazara gitmişti. Peygamberimiz çarşıda bir hububat yığınına rastladı. Elini yığının içine soktuğunda parmakları ıslandı. Peygamberimiz, ey buğday sahibi bu ne? Diye sordu.
4: Ey Allah'ın Resulü, yağmur yağdığı için ıslandı.
2: Peygamberimiz, peki sen niye ıslanmış olanları insanların görebileceği şekilde üst kısma koymadın? Aldatan kimse bizden değildir, diyerek adamı uyardı. Kara borsacılığı yasaklayan peygamberimiz tüccarlara Allah satarken ve alırken, alacağını isterken ya da borcunu öderken yumuşak davranan, kolaylık gösteren bir kula rahmet etsin diyerek alışveriş adabını anlatırdı.

0: Hazreç kabilesinin reislerinden Sa'd bin Ubade rahatsızlanmıştı. Peygamber Efendimiz onu ziyaret etmek üzere yola çıktı. Abdullah bin Übey'in evinin önünden geçerken nezaketen onu selamlamak ve sohbet etmek üzere bineğinden indi ve yanına yaklaştı. Abdullah bin Übey arkadaşlarıyla oturmaktaydı.
1: Selamun aleyküm.
2: Hoş geldiniz.
3: Aleyküm selam, merhaba.
0: Peygamberimiz onlarla sohbet ettikten sonra bir miktar Kur'an okudu ve onları İslam'a davet etti. Abdullah bin Übey bu durumdan hiç memnun kalmamıştı. Resulullah'ın sözünü kesip şöyle dedi.
4: Şayet bu söylediklerin doğru olsaydı bundan daha güzel bir hitabe olmazdı. Fakat evinde otur ve bu vaazı sana gelenlere yap. Sana gelmeyenleri bu konuşmalarınla sıkma. İstenmediğin bir yerde de bulunma.
0: Ortamda buz gibi bir hava esmişti. Abdullah bin Übey arkadaşlarının kendisine destek olacağını düşünürken aralarından meşhur şair Abdullah bin Revaha şöyle dedi.
5: Hayır, sen bizi ziyaret et. Bizim topluluğumuza ve bizim evlerimize gel. Çünkü biz bundan hoşlanırız.
4: İnsan dostları tarafından terk edildi mi mağlubiyet yakındır.
0: Peygamberimiz etraftakilerin gönül alıcı sözlerine rağmen oldukça üzgün bir şekilde yanlarından ayrıldı. Sa'd'in evine vardığında hüznü yüzünden belli oluyordu.
6: Hoş geldiniz ya Resulallah. Bu ne güzel oldu. Bugün Medine'de benden daha sevinçli kimse olamaz. Sizi misafir etmek ne büyük şeref. Buyurun. Yalnız yüzünüzde bir kırgınlık ifadesi var. Bir şey mi oldu?
0: Olanları öğrenen Sa'd peygamberimize şöyle teselli verdi.
6: Ya Resulallah, onu mazur gör. Siz gelmeden önce kraliyet tacını giymek üzereydi. Medine'nin reisi olmayı planlıyordu. Bu liderliğin elinden alınmasını hazmedemiyor.
0: Abdullah bin Übey'in oğlu ve kızı samimi Müslümanlardı. O da zamanla İslam'ı kabul eder gibi görünmesinin kendisi adına daha faydalı olacağını düşündü. Bu dine yürekten inanmıyordu ama inandığını söylüyordu. Bundan sonra her hareketinde bu niyeti hissedilecek ama Müslüman olduğunu söylediği için kimse onun bu ikiyüzlülüğünü yüzüne vurmayacaktı.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Secdede hamzede-i adab ol. Noktayı daire-i mihrab ol. Pişi haktan yüzünü yerlere sür. Bende-i dergeh olup devleti gör. Secdeye vardığın zaman edebinle eğil. Böylece mihrap dairesinin merkezi olan nokta olasın. Allah'ın huzurunda yüzünü yerlere sür, secde et. Sen Allah'ın dergahında bir köle ol da, sana ne devletler erişir bir gör.

Kahvenin hatırı 40 yıl değil, 6 aydır. Size bunu ispat edebilirim. Yeryüzünde günde yaklaşık 2,5 milyar fincan kahve tüketiliyor. Kahve en çok harcama yapılan ürünlerden biri. Üstelik gün geçtikçe tüketimi de artıyor. Farklı şekillerde demlenen, pişirilen, çekirdekleri, aromaları başka başka olan tüm kahvelerin posası bir şekilde kalıyor. Keyifle içtiğimiz kahveden yıllık 15 milyon tona yakın atık kahve çıkıyor. Keyfiniz kaçtı değil mi? Neyse ki kahve posası organik atık. Tüm organik ürünler gibi kahvenin de toprakta yok olma süresi 6 ay. Dememiş miydim size? Kahve telvesini değerlendirmenin onlarca yolu var. Filtre kahve ve Türk kahvesi posasını direkt saksı diplerine ve toprağa karıştırabilirsiniz. Bitkiler için zararlı böcekleri kovar, doğal gübre işlevi görür. Ağırlaştırılmış kahve posalarını da yıkatıp, kurutup, kompost yani organik gübre haline getirebilirsiniz. Türk kahvesinin telvesini cilt arındırıcı olarak kullanabilirsiniz. Sabun, mum, aromatik koku yapımında da kahvenin organik atıkları sıkça kullanılıyor. Kahvelerin

0: Çayınızı karton kaplarda değil, fincan ve termoslarla içmeniz de bir başka atık azaltma yolu. Kahvenin hatırını kırmayalım. Telvesini tabiatın iyiliği için kullanalım. Kur'an'da da buyurulduğu gibi. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: takvimi.
1: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 24 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 7 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 11 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İlmin, ibadetin ve zamanın şahidi Diyarbakır Ulu Camii. Yaklaşık 1000 yıldır Müslümanların birlik içinde secde ettiği müstesna mekanlardan Diyarbakır Ulu Camii sadece bir ibadet yeri değildir. Bu eşsiz yapı aynı zamanda bilimin ve medeniyetin izlerini taşıyan kadim bir eserdir. 1091'de Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle inşa edilen cami, bölgenin fethinden sonra kiliseden camiye çevrilmiş ve zaman içinde birçok kez yeniden inşa edilmiş veya tamirat görmüştür. Şam Emeviye Camii ile benzer plana sahip olan yapı, ince taş işçiliğiyle dikkat çeker. Ancak onu farklı kılan unsurlardan biri, avlusunda yer alan El Cezeri'nin 900 yıllık güneş saatidir. Kendi çağının büyük mühendisi olan Cezeri, bu eseriyle zamanı ölçmenin ötesinde bilginin ve keşfin ibadetle nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Bu cami, Müslümanların hayatında ilim ve ibadetin ayrılmaz bir bütün olduğunu hatırlatan eşsiz bir eserdir. Burada asırlar boyunca secdeler edilmiş, birlik beraberlik içinde ibadetler yapılmış, dualar edilmiş, aynı zamanda bilim de üretilmiştir.

0: bir hadis. Sadakanın en faziletlisi, Müslümanın bir bilgi öğrenmesi, sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
2: Gökay, hadi uyan artık.
3: Şu sahnenin ışıkları gözümü alıyor. Seyirci nerede?
2: Canlı rüya yayını yapmaya başladı bizimki. Hey, duyuyor musun beni? Seyirciyi bilmem ama ben buradayım bak.
3: Evet, duyuyorum alkış seslerini. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
2: Oho, tembelhane yanıyor, tembelhane yanıyor.
4: Yangın mı var? Hani nerede? Sahne mi yanıyor yoksa?
2: Ne hanesi, çardaktayız. Hem bir yerin yandığı da yok.
4: Ay, çok şükür rüyaymış abi. Sen az önce ne dedin?
2: Tembelhane yanıyor dedim.
4: Ha? O da nedir?
2: Tembelhane yanıyor bir deyiş. Tembellik edenleri uyandırmak, genellikle oyalanma zamanının bittiğini ve acilen harekete geçilmesi gerektiğini belirten bir söz.
4: Birincisi, kanepeye 5 dakika uzanmış kestiriyordum. İnsan hiç bu şekilde uyandırılır mı be abi? İkincisi ise acilen harekete geçmemiz gereken o iş nedir?
2: Birincisine cevap verecek olursam seni nazikçe uyandırmaya çalıştım ama olmadı. Ben de sesimi yükseltmek zorunda kaldım. Hem 5 dakika değil, tam 1,5 saattir uyuyorsun.
4: Ne? O kadar oldu mu ya?
2: Oldu tabii. İkincisi, mahalle caminin altındaki gençlik merkezinde bir dikkat ve hassasiyet testi yapacağız. Bu testi senin de görmeni istiyorum.
4: Kiminle ve ne zaman?
2: Cami imamıyla öğle namazını kıldıktan sonra yapacağız inşallah. Bakayım. Evet, saate göre öğle ezanının okunmasına 15 dakika kalmış. Eğer acele edersek namazı cemaatle kılabiliriz.
4: O zaman hemen çıkalım abi. Ancak yetişiriz.
2: Hadi bakalım.
4: Vaktinde yetişip namazı kıldık. Şimdi nasıl bir test yapılacağını görmek istiyorum.
2: Şu merdivenleri indikten sonra görürsün. Biraz daha sabret.
4: Saydım, gençlik merkezinin önüne gelene kadar tam 33 basamaklı bir merdivenden indik. Panoya toplu iğnelerle asılan bayrağımız sanki biraz orantısız gibi duruyor. Tabii ya, toplu iğnelerden bir tanesi yere düşmüş. O yüzden böyle görünüyor. Bu iğneyi yerine takalım. Şimdi nasıl görünüyor?
2: Seni alkışlıyorum.
4: Hayırdır abi, şimdi durduk yere beni niye alkışlıyorsun ki?
2: Hiç durduk yere olur mu canım? Dikkat ve hassasiyet testini geçen ilk kişi olduğun için alkışladım seni.
4: Ha, o toplu iğneyi bilerek takmadınız yani.
2: Evet.
4: Millet olmanın birleştirici unsurlarından biri olan bayrak sevgimizi hatırlamak veya diri tutmak için.
2: Hocamız da geliyor. Şimdi o toplu iğneyi eski yerine koyalım. Birazdan çocuklar da gelmeye başlar.
4: Şu ana kadar merkeze 20 çocuk geldi ve pek çoğu yerden toplu iğneyi alıp gerekeni yaptı.
2: Sen de her seferinde o toplu iğneyi tekrar çıkarıp yere bıraktın. Yorulduysan görevi ben devralabilirim.
4: Hayır abi, bunu severek yaptım. Daha da sürseydi yapmaya devam ederdim ama hocamız az önce çocukların hepsi geldi, artık etkinliğe başlayabiliriz dedi.
2: Ha öyle mi? Ben duymamışım.
4: Şimdi sırada hangi etkinlik var?
2: Sen ne olmasını isterdin?
4: Bilmem ama etkinlik olarak şöyle koşmalı, eğlenceli bir şeyin olmasını tercih ederdim.
2: Öyleyse hazır ol.
4: Neye?
2: Gençlik merkezinin bahçesinde geleneksel sokak oyunlarını oynamaya.
4: Saklambaç, körebe, yakar top, ip atlama, misket, topaç çevirme, mendil kapmaca. Sence ben bu oyunları oynamak için biraz büyük değil miyim? Hani yaş grubu 9-12 aralığında ya.
2: Hep birlikte oynayacağımız için yaşın bir önemi yok.
4: Ne yani? Sen de mi oyuna katılacaksın?
2: İçimdeki çocuk hiç büyümedi ki. Hala 9 yaşındayım ben. Hem bizi birleştiren unsurlardan biri olan bu oyunlardan mahrum mu kalalım?
4: Abi ya, millet olmanın birleştirici unsurları ne kadar çok değil mi? Dil birliği de bunlardan bir tanesi.
2: Bu sayede iletişimi, düşünce birliğini ve kültür aktarımını sağlıyoruz ya.
4: Bundan başka ortak bir tarihimiz var. Zaferlerimizle de ortak bir sevinç yaşıyoruz.
2: Peki ya vatan birliğimiz ve sevgimiz olmasaydı ne olurdu Gökay?
4: Vatan bütünlüğünü sağlayamazdık. Milli kültürümüzü yaşayıp da bir kimlik oluşturamazdık herhalde.
2: Elhamdülillah bizi biz yapan birleştirici unsurların farkındayız. Yine de yaşadığımız şu haz ve hız çağında bu değerler unutturulmak isteniyor maalesef.
4: Ne yani? Bunların yitip gitmesine izin mi vereceğiz?
2: Tembellik etmezsek izin vermemiş oluruz.
4: Beni bir kere kanepeye uzanmış halde gördüğün için böyle diyorsun. Ben de seni aynı halde görürsem ne yapacağımı biliyorum.
2: Ne o, gıdıklar mısın yoksa?
4: Hayır. Tembelhane yanıyor diye bağırırım.
2: Öyleyse sana uyurken yakalanmayalım.
4: Bence de iyi olur.
1: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

çiçeklerle hoş geçin. Al incitme gönül, bir küçük meyve için. Dal incitme gönül, konuşmak bize mahsus. Olsa da bir güzel süz, ya hayır de ya da sus. Dil incitme gönül, sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme gönül.

Günün duası. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam okuyacağım duaları öğretseniz de okusam," dediğinde Peygamber Efendimiz sabah, akşam ve yatınca şu duayı okumasını tavsiye etmişti. Gökleri ve yeri, görünen ve görünmeyen alemleri yaratan Allah'ım, ey her şeyin Rabbi ve sahibi, senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanların ve onun ortaklarının şerrinden sana sığınırım.

İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 7 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 11 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İlmin, ibadetin ve zamanın şahidi Diyarbakır Ulu Camii. Yaklaşık 1000 yıldır Müslümanların birlik içinde secde ettiği müstesna mekanlardan Diyarbakır Ulu Camii sadece bir ibadet yeri değildir. Bu eşsiz yapı aynı zamanda bilimin ve medeniyetin izlerini taşıyan kadim bir eserdir. 1091'de Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle inşa edilen cami, bölgenin fethinden sonra kiliseden camiye çevrilmiş ve zaman içinde birçok kez yeniden inşa edilmiş veya tamirat görmüştür. Şam Emeviye Camii ile benzer plana sahip olan yapı, ince taş işçiliğiyle dikkat çeker. Ancak onu farklı kılan unsurlardan biri, avlusunda yer alan El Cezeri'nin 900 yıllık güneş saatidir. Kendi çağının büyük mühendisi olan Cezeri, bu eseriyle zamanı ölçmenin ötesinde bilginin ve keşfin ibadetle nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Bu cami, Müslümanların hayatında ilim ve ibadetin ayrılmaz bir bütün olduğunu hatırlatan eşsiz bir eserdir. Burada asırlar boyunca secdeler edilmiş, birlik beraberlik içinde ibadetler yapılmış, dualar edilmiş, aynı zamanda bilim de üretilmiştir.

0: Bir hadis. Sadakanın en faziletlisi, Müslümanın bir bilgi öğrenmesi, sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

farelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları. Sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela. Hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını. Ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Divan Edebiyatımızın tüm güzelliklerini sizlerle buluşturuyor, gazeller, mesneviler, kasideler bizlere neler anlatıyor, hep birlikte öğreniyoruz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Ali Bektaş'ın seslendirdiği kadim mısralar her gün Diyanet Radyo'da. Bilirim, ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla, toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır, huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda 7 satırlık bir şiirdir şimdi metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Benici hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağı çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir.
tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilerim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak.

taştın yine deli gönül. Sular gibi çallar mısın? Aktın yine kan yaşım. Yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunlar eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaş. Konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna. Sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı. Yoldayım illerin kanı. Yunus düşte gördü seni. Sayrımsı.

sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

Kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah her kimin ruhuna iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti vermişse, o kimse gerçek imanı şüpheden ayırabilir. Fakat hiddet ve şehvet insanı şaşı yapar. Ruhu doğruluktan ayırır. Kendini beğenme, başkasını çekememe duygusu gelince, garazın gönle çektiği yüzlerce perde gönülden kalkar, gelir, göz önüne serilir. Sahte altını da halis altını da mihenk taşına vurmayınca ayarını anlayamazsın.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin

siyaha bürünmüş hali. Temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım kalu belada verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar bil ki sönmeye değil yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar diriltmeye geldik.

Dil mürdesin hay eder hu isminin zakirleri. Arzu semayı tay eder hu isminin zakirleri. Kalp hanesin gülzar eder, bülbülü ona zar eder. Her demde seyri yar eder hu isminin zakirleri. Bezmi elestin mestidir, meydanı aşkın cüstüdür. Yarın kadimi dostudur hu isminin zakirleri. Devri eleste hissesin, aşk ile etti kıssasın. Def etti cümle gussasın hu isminin zakirleri. Derd ile girse kim yola, oldu hidayet ol kula. Saymaz cihanı bir pula hu isminin zakirleri. Erdi kime fazlı ezel, dost bezmine oldu mahal. Her müşkilini etti hal hu isminin zakirleri. Rahı fenaya kim girer, yarin cemalin ol görür. Her bir dikende gül derer hu isminin zakirleri. Fazlını ol Rabbi Rahim, etti fenaiye azim. Bulur ebed baki naim hu isminin zakirleri.

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Necdet'in İncilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi Fenai Cennet Efendi'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Fenai Cennet Efendi'nin ismi Mehmet'tir. Şiirlerinde Fenai mahlasını kullanmıştır. Arif bir kişiliğe sahip olduğu bilinir. Bu kimlik Fenai Cennet Efendi'nin tüm hayatına sirayet etmiştir. Yaşayışındaki incelikler ve dini hassasiyetler, çevresince kendisine Ehli Cennet diye hitap edilmesine neden olmuştur. Daha sonra bu hitap şekli kısaltılarak Cennet Efendi şeklinde anılmıştır. Doğum tarihi kesin olmamakla birlikte kaynaklarda 1574 yılına işaret edilir. Babası İshak Efendi'nin ve kardeşi Ahmet Çelebi'nin katiplik yaptığı bilinmektedir. Kendisi de katiplik ve vaizlik görevlerinde bulunan Cennet Efendi, Arapça ve Farsça bilmektedir. Kardeşi Ahmet Çelebi vesilesiyle Aziz Mahmud Hüdayi'ye intisap eder. Cennet Efendi bu intisaptan sonra katiplik görevini bırakır ve 17 sene şeyhinin hizmetinde bulunur. Bu hizmetin ardından şeyhi Aziz Mahmud Hüdayi tarafından Kütahya Simav'a görevlendirilir.

daim işin cudu seha, kuldan hata, senden ata. Müznib olana ya Rahim, göster sırat-ı mustakim. Kalmayalım söyle sakim, kuldan hata, senden ata. Bu abd-i akim ya ilah, lütfuna uş kıldım penah. Fazlını eyle cilvegâh, kuldan hata, senden hata. Nefsim eder 100.000 günah, ömründe kılmaz bir gün ah. Affet suçum ey padişah, bizden hata, senden hata. Ortak olup şeytan-ı nefs, olur hevaya pür heves. Lütfet sivadan bizi kes, kuldan hata, senden ata. Yok sana layık bir amel, her daim işim cürm-ü zelel. Ahvalime verme halel, kuldan hata, senden ata. Cümle vücudu mümkinat, senden alır feyzi hayat. Ver gil fenaiye sebat, kuldan hata, senden ata. Kütahya Simav'a giden Fenayi Cennet Efendi, şeyhinin vefatı üzerine İstanbul'a döner. Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'nin torunu Mesut Efendi'nin ardından 1656 yılında Tophane'de İlyas Çelebi Tekkesi'ne postnişin olur ve 8 sene bu vazifeyi ifa eder. Cennet Efendi'nin bir divanı, tasavvufi bazı meseleleri ele aldığı tecelliyat ve ilmi notlarını ihtiva eden Talikat isimli eserleri mevcuttur. Müritleri tarafından sohbetlerinin derlenmesi neticesinde ortaya çıkan Fil-i Arif El-İlahiya isimli bir de eseri vardır. 1664'te vefat eden Fenayi Cennet Efendi, Üsküdar'daki Hüdayi Asitanesi'nin alt kısmındaki türbesine defnedilir. Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri, vakit ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri Fenayi Cennet Efendi'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz. Ya.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanıldı.

baş harfleri ağız tutuyor. Hayat bir boş rüyaymış, geçen ibadetler özürlü, eski günahlar dipdiri seskin.

Kadim Mısralar. Eşrefi eşrefi enva-ı beşer, ahseni ahseni takvimi suver, rahmeti alemiyan ruhu cihan, merkezi daire-i kevn-ü mekan. O insanoğlunun en şereflisinden daha şerefli, o en güzel yaratılış üzere olan insanın en güzelinden daha güzel, cihanın ruhu o, insanlara rahmet olarak gönderilen o, bütün yaratılmışlar dairesinin merkezi o.

Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir

yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Hayatını sevinç içinde geçirmek dilersen, kimseye haset etme. Eğer uzun ömür dilersen, sofranı aç.

Secdede hamzede-i adab ol. Noktayı daire-i mihrab ol. Pişi haktan yüzünü yerlere sür. Bende-i dergeh olup devleti gör. Secdeye vardığın zaman edebinle eğil. Böylece mihrap dairesinin merkezi olan nokta olasın. Allah'ın huzurunda yüzünü yerlere sür, secde et. Sen Allah'ın dergahında bir köle ol da, sana ne devletler erişir bir gör.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin, İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Selamün aleyküm. Yarın doğum günü olan arkadaşım Yelda için Feyzullah Çelebi'den can feda ilahisini istiyorum. Teşekkür ederim. Sensiz.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Karaman'dan Hatice. Nevşehir'den Ayşe anneme sıradaki ilahiyi hediye ediyorum. Yanında kalan Kübra'mıza, Ayşe annemin bütün sevdiklerine ve onu bütün sevenlere hediye ediyorum.

diliyorum. Diyanet Radyo dinleyenleri, Afşin'den arıyorum Ünal. Sıradaki ilahiyi canım kızım için, damadım için, Alanya'daki torunlarım ve Afşin'deki torunlarım için istiyorum.

Merhaba Diyanet Radyo, ben İstanbul'dan Şeyma. Grup Pillo'dan Ortağız Bir Namusa isminin eseri babam, annem ve kardeşim için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.

0: Selamun aleyküm Diyanet Radyo çalışanları. Ben Aydın'dan Vedat. Seccadem İlahisi tüm Diyanet çalışanlarına ve Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum.
1: Gözlerimi sana açarım, senle bakarım seccadem. Yangınımı sana sunarım, senle yanarım seccadem. Gözlerimi sana açarım, senle bakarım seccadem. Yangınımı sana sunarım.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken

0: Şöyle ay ışığına gel de yüzünü iyice bir göreyim.
1: Evet evet. Bakalım sen gerçekten o musun?
2: Yahu benim tabii ki.
0: Ne bilelim? Belki de onun sesini taklit eden bir yabancısın.
2: O kadar da değil.
1: Bence de olabilir. Söyle bakalım yabancı. Kimsin sen ha?
2: Benim, ben Muaz.
0: Hangi Muaz?
2: Birazdan kafanı kıracak olan Muaz.
1: Ha tamam, şimdi anlaşıldı kim olduğu. Bu bizim Muaz'ımız. Bizim Muaz bin Cebel bu işte.
0: Evet, ben de emin oldum. Kesinlikle o. En son burada buluştuğumuzda da kıracağını söylüyordu.
1: Evet öyle. Beni Selim'e oğullarının putlarını kırmak için toplanmıştık. Nasıl da heyecanlıydı değil mi?
0: Evet, hala öyle baksana.
2: Çok gençtik. Ama yine olsun, yine yapmaya hazırım.
0: Hadi bütün putları kıralım. Beni takip edin.
1: Aynı Muaz gibi söyledin.
2: Böylelikle kimin taklit yaptığını da anlamış olduk. Gelin bakayım bir sarılayım size. Çok özledim sizi.
1: Kardeşim.
3: Muaz bin Cebel eski dostlarıyla buluşmuş ve gençken bir araya gelip putları kırdıkları geceyi yad etmişlerdi. Birbirlerine sarıldılar, konuştular, gülüştüler ve hasret giderdiler.
0: Hey Muaz, anlat bakalım. Özledik senin sohbetini.
2: Ben de sizleri çok özledim. İnsanın dostları olması, onlarla sohbet etmesi, gülüp eğlenmesi, onları sevmesi o kadar güzel şeyler ki. İnsana o kadar iyi geliyor ki bunlar. Zaman geçmesin, vakit tükenmesin istiyor insan.
1: Öyle Muaz, ben de öyle hissediyorum. Sizlerle bir aradayken sanki çocukluğum hiç bitmemiş gibi geliyor bana.
2: Allah'a şükürler olsun. İyi ki varsınız ve iyi ki dostlarımsınız.
0: Sen de Muaz, sen de iyi ki varsın ve ne güzel bir dostsun.
2: Sizleri Allah için seviyorum.
1: Biz de seni Muaz.
0: Muaz, biraz da ondan bahset bize. Allah'ın Resulü ile bizden daha çok vakit geçiriyorsun. Onun o güzel sözlerini bize de anlat.
2: Olur, tabii ki.
1: Evet, Allah'ın Resulü'nün sözlerini anlat bize. Seni özlediğimiz gibi onun sözlerini de özlüyoruz.
2: O zaman çok yakında Allah'ın Resulü'nden işittiğim sözü sizinle paylaşayım.
0: Bizi sevindirmiş olursun Muaz.
1: Evet.
2: Geçenlerde Resulullah'la birlikteydik. Fırsat buldukça ona aklımdaki soruları sorardım. O an aklıma geldi ve Resulullah'a sordum.
1: Ne?
2: O an aklıma gelen soruyu.
1: Aklına gelen soru neydi?
2: Resulullah'a sorduğum soruydu.
1: Allah Allah, ben de onu soruyorum işte.
2: Neyi?
1: O an aklına gelen soruyu işte Muaz.
2: Senin aklında sormak istediğin bir soru mu var?
1: Yok.
0: Var gibi.
1: Var.
2: Karar ver, var mı yok mu?
1: Yok ama var.
0: O ne demek yahu?
1: Yahu benim sorum yok. Ben Muaz'ın aklındaki soruyu sordum.
2: Tamam, sakin ol.
1: Ben zaten sakindim.
2: Şimdi aklındaki bütün sorulara cevap bulacağız.
1: Size bir şey anlatamıyorum ki yahu. Durduk yere beni sinirlendirmeye çalışıyorsunuz.
0: Tamam tamam, sen sakin ol canım kardeşim benim. Anlıyoruz biz seni, yorma kendini.
1: Allah Allah, ya sabır.
0: Sen devam et Muaz lütfen.
2: Nerede kalmıştık?
1: Resulullah'a soruyordun.
2: Neyi?
1: Muaz, beni kızdırma.
2: Tamam tamam, şaka yaptım canım kardeşim. Bilirsin seni çok severim.
0: Ben Muaz'dan da çok severim seni.
1: Ben de sizi.
2: Sakinleştiysen devam ediyorum.
1: Devam et.
0: Evet, çok sakinleşmiş.
2: Çok.
0: Sıcak bir gündeki çöl gibi. Sakin ve kızgın.
2: Öyle görünüyor. Neyse, devam edeyim ben. Allah'ın Resulüne imanın en üstün hali nedir diye sordum. O, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün hale ulaşmış olur diyerek bana cevap verdi. Ben de bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur diye sordum. Allah'ın elçisi gülümseyerek bana baktı ve kendin için istediğini insanlar için de istediğinde ve kendin için istemediğini onlar için de istemediğinde dedi. Onun için dostlarım, yeryüzünde ve ahirette benim için murad ettiğim hayra dair ne varsa sizler için de istiyorum. Yine kendim için istemediğim ne varsa sizlerin de başına gelmemesi için dua ediyorum.
0: Allah senden razı olsun Muaz. Ne güzel bir söz getirdin bize.
1: Sağ ol Muaz. Bütün sinirim geçti vallahi. Ne güzel dua ettin bize.
2: Hakkını helal et.
0: Bana da.
1: Helal olsun. Allah ikinizden de razı olsun. Allah için seviyorum sizleri. Ama aklıma takılan bir soru var.
2: Bak demiştim ben.
1: Şaka şaka.
2: Neyse hadi gidelim.
4: Nereye?
2: Putları kırmaya.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi,

yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم
1: الوكيل. يا مولاي حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرتين بعد أخرى ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. يا غوثا ثم غوثا
0: عندك
1: يا الله
2: bilirim. Ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış taşıyla toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır. Bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır. Huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim. Aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim. Her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda, 7 satırlık bir şiirdir şimdi, metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda, vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Ve nice hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen, bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağı çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten 2 büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç serini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.
0: أسري الله نعم الوكيل. أسري الله نعم الوكيل.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: Ruh bir adamın yüzüne tatlı tatlı gülerse, gönülde bulunan kendisinden memnunsa, o adama halkın surat asmasından, ekşi yüz göstermesinden ne zarar gelir? Ruh bir adamın gözünden öperse, o adam felekten, feleğin öfkesinden gam yer mi? Mehtaplı bir gecede köpeklerden ve onların havlamasından ayın ne korkusu olur? Köpek kendi vazifesini yapar, ay da yüzündeki nuru yerlere yayar. Köpeğin havlaması hiç ayın kulağına değer mi? Hele o ay Allah'ın has kulu olursa. Herkes kendi işini görür. Su çerçöp hatırı için kendi saflığını bırakmaz. Çöp çöp olarak suyun üstünde akar gider. Duru suda bulanmadan akar durur.
1: Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken,
2: Diyanet Radyo
1: mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken,
2: Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo,
1: biz de sizi dinliyoruz.

yaşıyordum. İkindi olmuştu. Çıkınca karşıma sevgilimin yeşil yurdu. Gözüm karardı, atıldım çekici kucağına. Yarıp cemaati düştüm direklerin dibine. Sonunda bir yere fakat gömünce vardığımı, yavaş yavaş o demin duyduğum derin heyecan, içimde dondu da bir titreme koptu ruhumda. Ki varlığımdaki her zerre ayrı ayrı ürperdi. Önümde Allah sevgisi ve saygısıyla titrerdi. Yer yer kabaran rengarenk saflarıyla, donmuş gölgeler halinde bir sessiz dünya. Evet, o koskoca alem, Tunuslu, Afganlı, Transvalli, Buharalı, Çinli, Sudanlı, Habeşli, Hiveli, Kaşgarlı, yerli, Hersekli, Serendib'in, Cava'nın, Mağrib'in bütün şekli, kısaca attığı kollar batı tarafından, cihan cihan dolaşıp doğunun son noktasına giden o asil ailenin sayısız evlatları, huzur içinde bırakmış bu mahşer albadı. Ne manzaraydı Allah'ım o sessiz karmaşa. Ki seyrederken ansız

Sızın vecde geldi ruh ve melekler alemi, coşup beşi bir yerden yanık minarelerin, hüdayı bağrına basmış yığın yığın insanın gömülmüş olduğu okyanusu dalgalandırdı. Deminki mahşeri inletti, suru andırdı. Birinci, eşhedü en la ilahe illallah seslenişiyle dönerken gökyüzüne doğru yüzler, peygamberin tertemiz kabrinin de aynı kabulü, derinden gelen seslerle tekrarladığı duyuldu. Yüzler o sesleri yankılayan yere dönmüştü şimdi. Artık çevreye hakim olan onun sesleriydi. İkinci şehadet dalgasıyla aynı uzun yankı, Allah'ın birliğini yerden için için ilan etti. Üçüncü defa yapılan şehadetle birlikte sardı mesafeleri, Muhammed'in sonsuzlukta karar kılan hatırası. Nasıl bir uğultuydu o hatıranın peşinden dalgalanan. Nasıl uyanmadı bilmem ki uykudan canan. Çevresi bunca zamandır ki inliyor. Az mı? Kıyametin kopmasına kadar yoksa hiç uyanmaz mı? Nasıl sığar ki Allah'ım hayale, akla? Şu cananın yattığı yeri kucaklayan demir kafes, yerinden oynamayan dağ kadar vücudunda, bütün bu coşkuyu, ürpermeleri duysun da, o ezeli sevgili, hassas ve nazik ruhuyla, uyanmasın koca bir mahşerin iniltisiyle. Henüz dua ediyordum ki, ya Resulallah, sesi kükreyerek kanatlanmış bir siyah hayal, basıp eşikleri tutmuş yığınla gölgelere, süzüldü uçtaki Babüsselam önünde yere. Korkunç haykırışı hala fezada çınlardı. Ki yeniden yükselip yardı geçti uzaklıkları, düşünce peygamber kabrinin ayaklarına, sarıldı göğsüne çarpan demir kuşaklarına, dikildi sevgilinin kabri önünde kendinden geçerek. İnleyerek diyordu ki, ey Nebi, şu halime bak. Nasıl ki gün kızınca bağrı yanar çölün, benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığın. Temiz ocağına can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem durdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Tahammül ne kadar uzasa da onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne ev var ne hoca. Yıkıldı hepsi, ben açtım Sudan ülkesini, 3 ay Mekke deyip çiğnedim çölü. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada, yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserli kumda yüzerken serin serin nefesin, akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem iradene boyun eğdiği günden beri, bana yollarda bir an bile durmak haram oldu. Yaratılışın bütün ihtişamlı eseriyle dertleştim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Aylarca yanıp tutuşmaktan yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık eziyetine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineye ayrılık acısıyla bırakarak sana gelen yüreklere mahrumiyet mi yoksa merhamet mi gerek? Demirden örtünü kaldır temiz mezarından. Bu hasta ruhumu artık ayırma toprağından. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

olur derdi dili yâre ulaştır. Bu bülbülü nalanı o gülzara ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Mimare dili sen ana timara ulaştır. Bu aşıkı biçareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamlıyı lütfile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol valisi yekta, Ahmedi muhtara ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyliyü ben, ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine, İmamul Haremeynin. Hulusi ol yâri vefadara ulaştır.

0: benden başka bir sevda çıkarsa, mekanı masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yık Kâbe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın daminin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut ya mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ay gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kâbe kavseyn-ü ev etna, ne kim varsa hulusiyya gönüldür.
1: Kadim mısralar. Eşrefi eşrefi enva-ı beşer, ahseni ahseni takvim-i suver, rahmeti alemiyan ruhu cihan, merkezi daire-i kevn-ü mekan. O insanoğlunun en şereflisinden daha şerefli, o en güzel yaratılış üzere olan insanın en güzelinden daha güzel, cihanın ruhu o, insanlara rahmet olarak gönderilen o, bütün yaratılmışlar dairesinin merkezi o.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.

sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı. Üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda yeşil bir yamacı. Aziz ruhlar sallamış beşiğini. Veda edip bir çocuğun gözleriyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara, haykırır sevincini semalara. Dağların eteklerinde önüne katar çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları. Çiçeklenir ayak bastığı yerler ve nefesiyle yeşerir çimenler. Yoldaşı olur şimdi ırmaklar,

Bir ses yükselir pınarlardan. Kardeş, ayırma bizleri koynundan. Kollarını açmış bekliyor Yaradan. Yoksa bizi çölün kumları yutacak. Güneş kanımızı yoksa kurutacak.

ırmaklarını, kardeş. Ovanın ırmaklarını, kardeş. Hepimizi alıp koynuna eriştir bizleri yüce yaradan.

Peki der dağ pınarı, kendinde toplar bütün pınarları ve haşmetle kabarır göğsü ve kolları. Ülkeler açılır uğradığı yerlerde, yeni şehirler doğar enginlerde. Kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür mukadder yolunu. Dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak, evlatlarını yaradanına ulaştırarak, karışır ilahi ummana, coşarak...

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ım, yıllardır seni arıyorum. Hak dini bulmaya çalışıyorum. Bu adam gerçekten peygamber mi? Tertemiz bir yüzü var. Bakışları ne kadar derin. Bu yüz yalancı yüzü değil. Eğer aradığımı bulduysam yaşadığım her şeye değer.
2: Biz farklılıklarımıza rağmen birbirimizle uyum içinde yaşamalıyız. Bu toplantımızın amacı Medine'de bir şehir devleti kurmaktır. Ya Resulallah, hepimiz çamur içinde kaldık. Sizin de alnınız ve burnunuz çamur içinde kalmış. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Mescidin üstünü harç kararak örsek dedik, kabul etmediniz. Bari zeminini sağlamlaştırsak, ince kum getirip döksek, ne dersiniz?
3: Mescidin inşası bitmişti. Şimdi çözülmesi gereken bir mesele daha vardı. İnsanların namaza nasıl davet edileceği.
0: 35. bölüm.
3: Mescid-i Nebevi'nin ve Peygamberimizin evinin inşaatı tamamlanmıştı. Resulullah aylardır kendisini misafir eden Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinden ayrılıp kendi evine yerleşti. Müslümanlardan aile sahibi olan muhacirler Ensar'ın evlerine yerleşmiş ve bir düzen kurmuşlardı. Ama hala göç edenler vardı. Müslümanlığı yeni kabul eden kimsesiz insanlar, fakir ve muhtaçlar oldukça zorlanıyordu. Kimisi mescitte yatıp kalkıyordu. Bunlardan biri de Abdullah İbni Mesud'du. Bir sabah namaz kıldırmak için evinden çıkan Resulullah, mescitte uyuyan Abdullah'ı gördü. Peygamberimiz mescitte uyuyan Abdullah'ın yanına gelip durmuştu. Uyanınca yanında Resulullah'ı gören Abdullah hemen toparlandı.
4: Ya Resulallah, siz miydiniz? Kusura bakmayın.
3: Peygamberimiz, neden burada uyudun diye sordu şefkatle.
4: Kalabileceğim başka bir yer yok.
3: Bu durumda olan sadece Abdullah değildi. Peygamberimiz ashabına ihtiyaç içindeki arkadaşlarının kalabilmesi için bir bölüm yapmayı teklif etti. Çalışmalar başladı ve mescidin kuzey kısmında dört tarafı çevrili, üstü hurma dallarıyla örtülü bir yer inşa edildi. Buraya suffe, burada kalanlara da suffe ashabı denildi. Müslümanlar beş vakit namazı Peygamberimizin imamlığında mescitte kılıyorlardı. Resulullah ashabının cemaate devamlı olmalarını istiyor, büyük bir mazeret olmadan bunu terk etmemelerini tembihliyordu. Fakat namazların zamanının tespit edilmesi kolay olmuyordu. İnananları namaza davet edecek bir yöntem bulunmalıydı. Peygamberimiz bir gün bu meseleyi konuşmak üzere arkadaşlarını topladı.
5: Namaz vakti girince bir bayrak diksek, onu görenler birbirine haber verirler.
6: Bayrağı takip etmek de birbirimize haber vermek de zor olur. Daha kolay bir yöntem olmalı.
7: Peki Yahudilerin önemli zamanlarda çaldığı gibi bir boru çalsak, duyan herkes toplansa?
3: Peygamberimiz bu da Yahudilerin adetidir diyerek bu fikri beğenmediğini ifade etti.
8: Biri de çan çalınmasını teklif etmişti. O da Hristiyanlara ait olduğundan onu da kabul edemeyiz.
9: Ne yapsak peki?
6: Ateş mi yakılsa?
10: Bunun da bayraktan pek bir farkı yok.
11: Şöyle yapsak, yüksek sesle birileri namaz vaktinin geldiğini söyleyebilir.
3: Peygamberimiz, ben Müslümanların namazlarını birlikte kılmalarını çok istiyorum. Bunun için namaz vakitlerinde görevliler seçip bunları insanların evlerine göndererek

0: tek tek namaza davet mi etsem ya da yüksek binaların üstüne çıkarak çağırsalar mı diye düşünüyorum, dedi. Bu mesele üzerine uzun zamandır kafa yoran Abdullah bin Zeyd söz alarak şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, ben birkaç gece evvel bir rüya gördüm. Rüyamda çan taşıyan bir adam vardı. Ondan insanların namaza davet etmek için çanını satın almak istedim. Oysa bana sana daha hayırlısını öğreteyim mi deyip bir takım kelimeler öğretti.
0: Peygamberimiz bu kelimelerin ne olduğunu sorduğunda Abdullah bin Zeyd ezan cümlelerini söyledi. Duydukları peygamberimizin çok hoşuna gitmişti. Abdullah'a, inşallah bu hak bir rüyadır. Kalk da Bilal'e duyduğun kelimeleri öğret. Çünkü onun sesi gürdür, dedi. Bilal-i Habeşi yüksekçe bir yere çıkarak yanık sesiyle öğrendiği kelimeleri okumaya başladı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alessalâh, hayy alessalâh.

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: Medine'de ezanı duyan pek çok kişi mescidin çevresine toplandı. Müslümanlar hoşnutluk içinde bu sese kulak verirken Yahudiler ve Medineli müşrikler onu eğlenceye aldılar. Bunun üzerine Maide suresinin 58. ayeti nazil oldu. Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. Arabistan'ın iklimi oldukça sertti. Su kaynakları azdı. Muhacirler Medine'ye geldiklerinde Akik Vadisi'ndeki bir kuyu dışında tatlı suya sahip bir kuyu bulamadılar. Rume Kuyusu diye isimlendirilen bu kuyu bir Yahudi'ye aitti ve kuyunun suyunu oldukça pahalı bir miktara satıyordu.
2: İçme suyu bu kadar pahalı olur mu? Bir kırba su için iki avuç hurma istedi benden. İki avuç hurma bizim vadiyi bir gün boyunca doyurur.
3: Diğer kuyuları deniyoruz ama suları acı. Bu işe bir çözüm bulmalı.
1: Müslümanların bu sıkıntısına şahit olan Peygamberimiz ashabını toplayarak şöyle dedi. Rume kuyusunu sahibinden satın alıp Müslümanlara vakfetmek ne güzel bir sadakadır. Bunu kim yapar? Bunu yapana cennette aynısı var. Hazreti Osman bu davete ilk cevap veren kimseydi.
4: Ben alırım ya Resulallah. Gidip sahibiyle görüşeyim.
1: Peygamberimiz memnuniyetini Allah'ım cenneti ona vacip kıl diye ifade etti. Hazreti Osman kuyu sahibiyle görüşmeye gitti.
4: Merhaba, sana bir teklifle geldim.
5: Ne teklif edeceksin merak ettim.
4: Rume kuyusu sana aitmiş.
5: Evet.
4: Onu senden satın almak istiyorum.
5: O kuyunun suyu tatlı ve berraktır, bu yüzden kıymetli bir maldır.
4: Ne istiyorsan söyle.
5: 40.000 dirhem isterim. Hepsini de sana vermemi bekleme. O kuyunun suyundan vazgeçemem. Bir gün senin olur, bir gün benim.
4: Peki, kabul ediyorum.
5: Tamamının fiyatı 40.000 olduğuna göre 20.000 dirheme sana yarı hakkını satarım.
4: Tamam, anlaştık.
5: Peşin parayı getirdiğinde anlaşmayı yaparız.
4: Getirdim. Al, burada.
5: Güzel. Bundan sonra Rume kuyusu bir gün sizin, bir gün benim.
1: Bu antlaşma üzerine Müslümanlar kuyuyu birer gün aralıkla kullanmaya başladılar. Fakat sayıları çok olduğu için bu onlara yetmedi. Yahudi de kuyunun suyunun azaldığından şikayet etmeye başlamıştı.
5: Seninle kuyu suyunun yarısını almanız için anlaşmıştık. Ama size ait günlerde suyu o kadar çok kullanıyorsunuz ki ertesi gün biz verim alamıyoruz.
4: Biz kalabalık bir topluluğuz. Herkes asgari miktarda kullanıyor ama yine de yetmiyor.
5: Bu böyle devam etmez.
4: Peki teklifin nedir?
5: Kuyunun kalan yarısının da ücretini öde, su sizin olsun.
4: Tamam, dediğin gibi olsun.
1: Hazreti Osman kuyunun tamamını satın alınca peygamberimize gitti ve bunu haber verdi. Resulullah, Osman'ın sadakası, hayrı ne güzel bir sadakadır diyerek onu tebrik etti. Resulullah oradan geçtikçe bu kuyudan içer ve bu ne tatlı soğuk bir sudur derdi. Medine'deki nüfusun artmasıyla çarşı ve pazar yerinin genişletilmesi gerekmişti. Peygamberimiz Yahudilerin hakim olduğu pazarda Müslümanların tutunmaya çalışmasını uygun görmemişti. Müslümanlar yeni bir arazi arayışındaydılar. Bir gün Ensardan birisi peygamberimize gelerek şöyle dedi.
6: Ey Allah'ın Resulü, ben pazar kurmaya elverişli bir yer gördüm. Gidip oraya bakalım mı?
1: Bu teklif üzerine peygamberimiz bahsedilen araziye gidip orayı inceledi. Burayı beğenmişti ancak etrafında düzenlenmesi gereken birkaç kısım vardı. Onların sahiplerinin rızasıyla bu alan ticaret merkezi haline getirildi. Peygamberimiz ashabına, bundan sonra çarşı pazarınız burasıdır. Burası kaldırılmaz temelli bir pazar yeri olacaktır. Burada alışveriş yapanlardan da herhangi bir vergi alınmaz dedi. Resulullah burada alınan ve satılanlarla, alıcılar ve satıcılarla yakından ilgilenirdi. sık sık tüccarları şöyle uyarırdı. Ey tüccar topluluğu, muhakkak ki şeytan alım satımda yanınızda bulunur. Sakın ola ticaretinize boş laf ve yalan yemin karıştırmayın. Alım satımınıza sadakayı karıştırın. Alışverişine hile katan tüccarlar kıyamet gününde doğruluktan ayrılmış olarak diriltileceklerdir. Allah'tan korkan ve iyilik yapanlar bundan müstesnadır. Bir gün Peygamber Efendimiz satılan malları denetlemek için pazara gitmişti. Peygamberimiz çarşıda bir hububat yığınına rastladı. Elini yığının içine soktuğunda parmakları ıslandı. Peygamberimiz, "Ey buğday sahibi, bu ne?" diye sordu.
7: "Ey Allah'ın Resulü, yağmur yağdığı için ıslandı."
1: Peygamberimiz, "Peki sen niye ıslanmış olanları insanların görebileceği şekilde üst kısma koymadın? Aldatan kimse bizden değildir." diyerek adamı uyardı. Kara borsacılığı yasaklayan Peygamberimiz tüccarlara, "Allah satarken ve alırken, alacağını isterken ya da borcunu öderken yumuşak davranan, kolaylık gösteren bir kula rahmet etsin." diyerek alışveriş adabını anlatırdı.

0: Hazreç kabilesinin reislerinden Sa'd bin Ubade rahatsızlanmıştı. Peygamber Efendimiz onu ziyaret etmek üzere yola çıktı. Abdullah bin Übey'in evinin önünden geçerken nezaketen onu selamlamak ve sohbet etmek üzere bineğinden indi ve yanına yaklaştı. Abdullah bin Übey arkadaşlarıyla oturmaktaydı.
1: Selamun aleyküm. Aleyküm
2: selam.
1: Hoş geldiniz.
2: Aleyküm selam. Merhaba.
0: Peygamberimiz onlarla sohbet ettikten sonra bir miktar Kur'an okudu ve onları İslam'a davet etti. Abdullah bin Übey bu durumdan hiç memnun kalmamıştı. Resulullah'ın sözünü kesip şöyle dedi.
3: Şayet bu söylediklerin doğru olsaydı bundan daha güzel bir hitabe olmazdı. Fakat evinde otur ve bu vaazı sana gelenlere yap. Sana gelmeyenleri bu konuşmalarınla sıkma. İstenmediğin bir yerde de bulunma.
0: Ortamda buz gibi bir hava esmişti. Abdullah bin Übey arkadaşlarının kendisine destek olacağını düşünürken aralarından meşhur şair Abdullah bin Revaha şöyle dedi.
4: Hayır, sen bizi ziyaret et. Bizim topluluğumuza ve bizim evlerimize gel. Çünkü biz bundan hoşlanırız.
3: İnsan dostları tarafından terk edildi mi mağlubiyet yakındır.
0: Peygamberimiz etraftakilerin gönül alıcı sözlerine rağmen oldukça üzgün bir şekilde yanlarından ayrıldı. Sa'd'in evine vardığında hüznü yüzünden belli oluyordu.
5: Hoş geldiniz ya Resulallah. Bu ne güzel oldu. Bugün Medine'de benden daha sevinçli kimse olamaz. Sizi misafir etmek ne büyük şeref. Buyurun. Yalnız yüzünüzde bir kırgınlık ifadesi var. Bir şey mi oldu?
0: Olanları öğrenen Sa'd peygamberimize şöyle teselli verdi.
5: Ya Resulallah, onu mazur gör. Siz gelmeden önce kraliyet tacını giymek üzereydi. Medine'nin reisi olmayı planlıyordu. Bu liderliğin elinden alınmasını hazmedemiyor.
0: Abdullah bin Übey'in oğlu ve kızı samimi Müslümanlardı. O da zamanla İslam'ı kabul eder gibi görünmesinin kendisi adına daha faydalı olacağını düşündü. Bu dine yürekten inanmıyordu ama inandığını söylüyordu. Bundan sonra her hareketinde bu niyeti hissedilecek ama Müslüman olduğunu söylediği için kimse onun bu ikiyüzlülüğünü yüzüne vurmayacaktı.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يا مولاي حتى متى وإذا متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى؟ ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. يا غوثا هو غوثا
0: منك
1: يا الله.
2: Bilirim. Ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır, huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda, 7 satırlık bir şiirdir şimdi, metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda, vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Benice hak yoluna düşmüş pervane bilirim, nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen, bilirim. Nice analar, kadınlar vardır, ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır, Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağı çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra, tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir. Altyazı M.K.

0: أسوي الله نعم الوكيل، أسوي الله نعم الوكيل.
1: Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi.

0: Habib, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni, akla. Ya Şekur, ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün,

0: yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
1: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
0: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
1: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni, affını yetiştir.
0: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni, müjdeni yetiştir.
1: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazim, ya Hazim. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarıma hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.